0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı seyir.

800 mg'dan eşip kesse yukarı tuzluk yemeklik hesaplanıdı. Açık su bilen canyonu elip eşsak okşaş ölçemdeki bir butulkadaki töven natriyeli kreatisip bilen adetki kreatisipteki natriyenin miktarı da perkçon. Şuna sitabalganda köprek dikkat kalış gerek.

0: Hörmətlik radio anlıqıçıla, yaxşımısıla. Ətdigərlik xəbərlər proqramımızına anlaşınlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 26. günü, çərşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7. ayının 14. günü.
1: Avval bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Çinşovcan Pakistan Pəncab ölkəsinin baş ministeri Məryəm bilən görüşdü.
1: Bintendiki erkaşı tarakiyat rayonları selimi kölümü zor, yetekleş, türkü buluş rolü küşlük, bir türküm türlerini köğül koyup, pilallap yolu koyup, yokur sübetlik tarakiyatı kuvvet koştu.
0: Bu yıl Abdonum rayon boyunca subi xatarlık vaziyeti umumen mokum bulup, zor xatar, afet yüz vermedi. Yezikliki de su işiltiş mokum buldu.
1: Şincan'ın rıqabet adlılıkını tekşürüş, tuncu akıllı hizmet süpsi işgi kırıştırıldı.
0: Abdonum rayon asasi katlam amvi saklık saklaş mulazimetini sıcılıp kutulap, sozulumu keserliklerinin universal aldın eliş ve tizgirleş, ülge rayonudun 25'ini kurup, her millet ammasının sağlamlıkını koğdadı.
1: Abdonum rayonudaki köplügen medeniyet meydan sarayları, yeçeş vaxtını uzartış, haksız düşendiriş katarlık, halkı nep yetküzüş, kolaylık yartış tedbirlerini yolu koyup, şehir ağalısı ve sayahacılarının keşlik medeniyet ihtiyacını kandırdı. Emdi, haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Şaucan, tünü gün Ürümçide Pakistan Pencap ölkesinin baş ministeri Meryem Belen görüşti. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavini şucisi Bintan'ın cinviyi Hıcın Yol görüşüşke katlaştı. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şincan Uyghur Abdonum Rayonluk Komiteti, Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuaniye Vakalıten Meryem'nin Şincan'ı ziyaretki kelgerlikini karşı aldı. O mındak dedi. Bu yıl Cungu bilen Pakistan diplomatik münasibet ornatkallıkının 75 yıllıkı, işki devlet rehberlerinin stratejiyelik yetekçiliki de Cungu bilen Pakistan siyasi de yukarı seviyede özara işiniş, yukarı seviyede emeli hemkarlaşış, xevipsizlik cahette yukarı seviyede hemkarlaşış, yukarı seviyelik halkara hemkarlıkını uzaktan bu yan saklap, devletler münasibeti de ülge tikledi. Cungu Komünistik Partiyası 18. kurultayıdan bu yan reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rehberliki de Şincan ixtisadi ijtimai taraqqiyatta bütün dünya köz tikkidek zor muvaffaqiyatlarını qo'lga keltirib, taraqqiyat en yaxshi, özgiriş en çoğ bo'lgan, her millet ammasi en köp amali nafga erişgan tarixiy mazgilga kirdi. Yakın kıyılardan bu yan Şincan, Cungu-Pakistan İktisat Koridoru kuruluşu pahalı yugurulup, Pakistan'ın yerlikler bilen almıştırış, hemkarlıkını sıcıl çoğunkurlaştırıp, bir katar mol neticilerine erişti. İşki tarafının, işki devlet rehberlerinin moyum ortak tonuşunu estaydil ızıçıllaştırıp, İktisat soda alakısını sıcıl çoğunkurlaştırıp, zamanevi yezgiliki yeşil kançılık, tokumuçılık, kim keçek katarlık sahalardaki hemkarlık boşluğunu kengaytip, xevipsizlik sahasındaki hemkarlıkını küçeytip, bir belvağ, bir yolunu ve Cungu-Pakistan İktisat koridorunu ortak berpa kılışka bir xatar, mukum, muhit yaratıp, adimiyet almıştır.

0: görüşünü koyuklaştırıp mağarip, pentechnika, davalaş, saklık saklaş, medeniyet, sayahat, dost şehir hemkarlıkını pahalı kanat yaydırıp, yeni devirde tekmi mustekem, Cungu Pakistan takdir ortak gevdisini tiz berpa kılıçka küç koşuşunu ümit kılımız. Meryem mundak dedi. Cungu Şincan'da tuncuk itim ziyaretli bulup, bek hoş buldum. Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberliği de Şincan, mokumluk, tarakiyatının türlü kişilerde gayet zor muvaffakiyetlerini koluğu keltürüp, coş urup tarakiy kılavatkan hayati küçünü namayan kıptı. Cungu'nun Pakistan bilen tutuşuduğun Moyum rayonu Şincan, işki devletinin dostluğu güva bulup, Pakistan-Cungu dostluğu da icabi rol oynadı. Pencap ülkesi Şincan bilen hemkarlışka yüksek ehmiyet biridu. İşki tarafının bir belvak bir yolunu yukur süpette ortak berpa kılıçını çördep, evzellik arkalık öz ara toluklaşını sıcılık küçeytip, ortak tarakiyatına emelge aşırışını ümit kılımız. Şincan'ın zamanıvi dehkancılık, çarvıcılık, ul eslihe, yeni energiye katırlık sahelerdeki terakya tecrübelerini ügünüp, bunundan örnek gelip, tekniki almıştırış ve kesip hemkarlıkını çunkurlaştırıp, özara menfaat yetküzüp, hemkarlışının tekimi köp neticileri arkalık, Pakistan, Cungu münasibetinin ravajlanışıga yerliknin tövbüsünü koşuşunu kalaymız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining qonun ijrosini tekshirish guruhi yig'inda Oltay viloyatida tabiiyki qo'g'dilgan joy, zavod, kan, korxona qatorliq joylarga berib, Jo'nxa xalq jumhuriyatining qizilmi boylik qonuni, Shenjong Uyg'ur avtonom rayonining qizilmi boylik boshqarish nizomi Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qezilme baylıq çarlap tekşürüş selmisini nazarat qilish, başquruş belgilimisinin yolu qoyuluş ahvalını tekşürdi. Avtonom rayonluq xalq qurultoyi daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul tekşürüşke qatnaşdi. U munularını ta'kidladi. Xi Jinping ekologiya maddaniyligi ideyasini cho'nqur o'zlashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq daljayda umumyuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlab, qizilmi boyligiga doir bir qonun, bir nizom, bir belgilamaning umumyuzlik unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lib Baylıq ejiş, beyxatlar işləb çıxırış və ekologiyanı qoğdaşını bir tutaş pilallab alğı sürüb, güzəl Şincan quruş, ixtisad və cəmiyyatının yuqur sifətlik tərəqiyyatı küş qoşuşunu müstəhkəm qanunçılıq kapalıdəgə iyi qılış gerək. Tekşürüş qrupsi Qarmaylı teği tüyaqlıq yabayı hayvanlarının təbiyyilikini qoğdaş rayonuda su mənbəsini qoğdaş, yabayı hayvanlarının köpeyişini qoğdaş, şunundak ekologiyanı əsləgi kəltürüş, tüzəş ünümü qatarlıq ahvallarını təpsili iqilidi. Zumrat Obul bunlarını təkidlidi. Qezilme baylıqını qoğdaş və təbiyyilikini qoğdildiğin rayonunu başqırışqı münasibətlik, qanun nizamlarını qatdıq əməliyiləşdirib, qezilme baylıqını qanunga bəlgilimgi qılab eçiş qılmışını qat'i tosub, ekoloidik muhitini qanun çıllaşdırıb tüzəs səviyyəsini üzlüksüz östürüb, rayonunun ekologiya beyxətlərliki tosqını müstəkkəmləş gerək. Təkşürüş qrupsi Köktoqay 3-ci kan azgılı. Ayaköz kan öngörü, Köktoqay geologiya körges mıxanısıgı berip, Köktoqayning vatanparvarlik hissiyatını çoğunqurlaştırış, kızıl geniği varslı kılış ve medeniyet bilen sayahatını yoğurup taraqi kıldırış qatarlıq ahvallarını tepsili egeledi. Zumrat Obul, kan ekologiyasını əsləgi kəltürüş, geosaqlanmalarını qoğdaş xizmetini qanun nizam boyca yaxşı işləb, kök ayımlaşdırıb qanat yaydırıb, qızıl tomurunu dağımlaşdırış, kürəş qılış asası reyəgə varsıl qılış gerək dəbtək ayımlaşdırıb qanat yaydırıb, qızıl tomurunu dağımlaşdırış, kürəş qılış asası reyəgə varsıl qılış gerək dəbtək dedi. Təkşürüş qrupsi Köktoqay nahiyəsi, Fu Youyuan Sab Kvartis yeng material turu kuruluşu meydanıda sex kirib, karxananın işləb çıxırış ticaret ahvallarını təpsili iqilidi. Zumrat Obul bunlarını görsətdi. Мәвқәне дөләтнің ихтияжы, Шинжаңның ықтыдары, амының арзусығы қойып, қезілмі байлықны муапық етеш, пайлынышны илми, тәртіплік алғы сұрып, байлық әвзәлікіні, кәсіп әвзәлікі, тарақият әвзәлікіге айландырышқы түрткі болыш керек.

0: Алдыған саяхатчыларның айық үзілмей батуды. Біз мұ рәсім сізіш, сапал бойым ясашыны өгініп алдық. Шамындың Шинжанғы ярдамге келген кадыр, Жымсар Нахилік Тарақият бә Ислахат Комитетінің муабын модері Чын Чыңфын 15-5 жыл мәзгіліде Шамын шәрінің Джануби Фуджанның сүпәттік мәдәниет байлығыны Жымсарғы кіргізді тоныштырып мұндақ деді. Шамин билан Жимсарнинг ўзгича маданият афзалликини тўлиқ қезиб, орлишиш, алмаштириш, юғурлиш васитасида янглиқ ёртиб, миллатларнинг маданиятни ўз аро ўрнак илиб ўртақ гулланиши, қалбларни зиш боғлишни илгир сурмиз.
1: Станцимиз қабри. Шихо шаҳри шаҳр езларини қоплаган, шакли кўп хил асосий қатлам фанни умумлаштириш тўғрини фаол барпо қилиб, фан техника байлигини асосий қатламга етказиш ва халиққа наф етказиш мулозиматини дал жойида амалийлаштиришга туртки бўлди. Шихо шаҳри Шидагу базарининг ези кент фанни умумлаштириш сарайи яқинда юпуқ эчиб этилди. Shu kuni fanni umumlashtirish sariyi odamlar bilan liq to'lib, atrofdagi nurg'un kent aholisi ekskursiya qilish, his qilish uchun keldi. Tushundirgichining yetakchiligida ko'pchilik ofatdan mudofaalanish, ofat zinini ozaytish bilimlarini egallab, qiziqarli fan texniki kichik tajribalarini sinab, ilm fanning siri ustida izlandi. Boshlang'ich maktab o'quvchisi Mazzishvan mundaq dedi: "Mashina odam bilan fikr almashtirdim. Машина адам бәк қызықарлықкен. Базардеке пәнні омымлаштырыш сарайыда нұрғын пәнні омымлаштырыш байлық боқытшыны көрдім. Қол селіп мәшғулат қылып, елім пәннің интайын қызықарлық кәрлікені ес қылдым." Шихо жарлық пән техники жәмейті партия ғұрыпсының муавыны шөжесі рәйіс Сүн Хоудиян азырғыча Шихо шәрінің автоном районының асасы қатлам пәннік омымлаштырыш әрекет планы түрідің 8-ні ұлтымас қылғалықы. Бұныңғы жәме 500 мүн юәндің артық мәбләк селініп, езі кент пәннік омымлаштырыш сарайыдың төті, мәхәлі пәннік омымлаштырыш сарайыдың төті құрылығалықы. Ахалланың әтрапыда тәсіз қылынған Bu pennik umumlaştırış saraylarda pennik umumlaştırış terbiyesi, pen teknikini sınaş, kitap okuş, medeniyet, tarkıtış, katarlık iktidarla bir gevdileştirilgeçke şehir yezi ahalları bulup mu yaşları özmürlerinin yakın etrafta teximu ela süpetlik pennik umumlaştırış mulazimetinin beherleniş, Үнтінсіз тәсір көрістіш давамыда ілім пән сапасы вә еңілік яртыш ұқтыдарыны өстіріш имканетіге игі қылынғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шидагу базарлық пәнді омымлаштырыс сарайы шәһәрлік пән техники жәмиетіміз шәһәр бойынша барпа қылған 8-ші асаси қатлам пәнді омымлаштырыш базасы. Meydan sarayla diqqatni asosiy qatlamdagi ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, yezi kent fanni umumlashtirish boyligidagi kamtikliklarni to'liqlab, fanni umumlashtirish boyligini asosiy qatlamning birinchi sifatiga yetkazishga turtki bo'lib, fanni umumlashtirish doirasini sijil kengaytirib, fanni umumlashtirish orqali xalqqa naf yetkazishdagi oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, tabiatlikdagi umumiy xalqning ilim pen sapasını östürüşke kuş koştu.
0: Emdi kısqı xəbərlər anlatdımız. Abdonum rayonluq tərəqiyyat və islahat komiteti yığında sanat və uçurlaşdırış nazarıdı, soğud işləri nazarıdı bilən birləşib, Şincanın yen energiya ünümlük selmisiq türtkü buluş və yen energiyadın paylanış nisbitini östürüş toğırsıdki bir qanç tədbirini tarqatdı. Tadbirda diqqatni kasb taraqqiyotidagi bosqich xarakterlik ziddiyatlarni hal qilishga markazlashtirib, siyosat birikmi mushtni yaxshi etib, yang energiya unumlik selimizni butun kuch bilan kengaytirib, yang energiyani ishlatish, uningdan foydalanish saviyasini o'stirish o'tirg'i qo'yildi.
1: Beijingning Xinjiangga yordam berishdagi nuqtalik qurilish bo'lgan Xinjiang Xotan shoyani 2-chi qarorlik qurilish turi tunegin ishlatishga topshirildi. 870 milyon yuan məbləq silinğan bu türünün kölümü 220 min kvadrat metr. Bu türdə 130 min kvadrat metr oqutuş universal gəvdisi yenidən quruldu. Bu türdə təxminən 5 min oqış ornu köpəytilib, məktəbnin məktəb başqoruş əməli küçü zor dərəcədə östürülüdü.
0: Avtonom rayonning 2026-yillik kumush yosh shodligidan bahrlanish yurishlik faoliyatining boshlanish marosimi tunugun Urumchida o'tkazildi. Faoliyatda kumush yosh shodligidan bahrlanib, mehr muhabbat orqali Tianshanni ilitish bosh tema qilinib, kumush yoshliklar adabiyot san'ati, kumush yoshliklar madaniyat ijodiyoti turi, kumush yoshliklar kitob o'qish, kumush yoshliklar badan chiniqtirish, kumush yoshliklar sog'lomlik bo'yicha kutinish turi hamda kumush yoshliklarga doir fanni umumlashtirish turidan iborat 6 cho'ng bo'lak cho'rilib, yashanqonlarga mulozamat qilish faoliyati qanot yoydirildi.
1: Avtonom rayonning 2026-yillik keyingi 20 yillik mamlakatlik oliy ma'rif bo'yicha o'zligidan o'rganish imtihoni tizimlantirish xizmati 8-oyning 31 kuni soat 12 dan 9-oyning 4 kuni soat 18 gacha elib beriladi. İmtihan bergüçüler, Şincan Maarif İmtihan Mehkimisinin toru bektiğe kirip, Avtonom rayonunun Ali Maarif boyunca özlükten öğreniş imtihanını başkuru sistemiste tızımlası buludu.
0: Emdi Avtonom rayonundaki 16 şehrinin haberaydın məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 16-25 Celsius gradus kışı. Altayda ötkünçü yamğur yağıdı, temperatura 11-21 Celsius gradus kışı. Çöcekte ötkünce yağmur yağıp kendi hava içiladı, temperatura 11-22 Celsius gradus kışı. Gülcüde hava uçuk, temperatura 15-28 Celsius gradus kışı. Bordlada ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 13-27 Celsius gradus kışı. Karmayda ötkünce yağmur yağıp kendi hava içiladı, temperatura 17-27 Celsius gradus kışı. Kütünde ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 14-28 Celsius gradus kışı. Şehanzda hava bulutluq, temperatura 14-27 Celsius gradus kışı. Sancıda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 16-27 Celsius gradus kışı. Kumulda hava bulutlanıp keyin ijiladı, temperatura 19-34 Celsius gradus kışı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-38 Celsius gradus kışı. Korluda hava bulutlanıp keyin ijiladı, temperatura 20-33 Celsius gradus kışı. Aksu'da hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kışı. Atış'da hava uçuk, temperatura 17-32 Celsius gradus kışı. Kaşkar'da hava bulutlanıp keyin içiladı, temperatura 20-32 Celsius gradus kışı. Xotan'da hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus kışı. Ürümçi'de hava bulutluq, temperatura 16-25 Celsius gradus kışı buludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabarlar Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tercümanları Amine Nurahmet, İlmi Nur Yisamedin, Van Suci, Muharir Medine Mertan, Gini Qadır, Mesul Muharir Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Həsəncan Sabut bilen Zulpiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabarlar Programısını anlıqınanlığa rahmet. Slow-shooting aboncular terminalini düşürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Oldikerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla sahibimizde küzlük yığımda tok işiltişki kapalatlı kiliş zərbidarla ətirtidin 96-sı Şincanın küzlük yığımıqı kapalatlı kildi digən məzmunda sözləb birimiz. Yüksilvatkan Şincan sahibimizde aldınqı 7 ayda Şincanın taşqi sorusunun muqum qaytı örləş vəziyeti küçlük bolub, 7-ci ayda import-eksportnın eşi sürəti zor dərəcədə açdı digən temidi sözləb birimiz. Yarqın isim sahibimizde 2025-ci yıllık Atunum rayon boyunca Ali Pant Texniki mükafatığı erişkiçi Li Shuyuan bilen tanışımız. Programımız yine Şinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılır Şitin abonuşla terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu.
0: Şinjiangdaki yeğilikla.
1: Yazlık tatil mezgilide Atılım rayın Şinjiang'ı yardım beri vatkan her kaysi ülke, bivasta karışlık şehirle bilen tetkikat ögünüş, almaştırış pahaliyetlerini pahalı kanat yaydırıp, öz ara düşünüşünü çonkurlaştırıp, iki tarafının dostluğunu küçeytip, Cunhua milleti ortak gavdisi eğini yenimi küçeytti. Yakında İpek yolu da tomurdaş buluş, Tağ Deryala Sinfoniyesi, Tingzhou Sepri, Quanzhou, Sanji Kalıptaş buluş, Quanzhou'daki oktukçu okuğuşlarının Şinjiang Sanji'ye kilip arılışış almaştırış, yoğuruluş, tetkikat ögünüş lagırının başlanış murasimi Sanji şehirde ötküzüldü. Fujian Quanzhou'dan kelgen 50'lik Oqutqucu oququcu Sanji şəhərlik 9-cu otur məktəbinin zalığı cəm olub, doklat biriş yığınını köngül qoyub anladı və onundan bəhrləndi. Tədqiqat ögünüş məzgilidə Quanzhou-dakı oqutqucu oququcular dünya mərinət mirası bolğan Beytin qədimi şəhərə berib, Tang sulalısı dövrdəki Beytin qoruqçu bəg məhkəməsinin tarixi iznalarını izləyirdi. Yana qadimi yer osti suvchilik qurilishi Karizni ziyorat qilib, qadimki zamondagi amgach xalqning aql parostini his qilib, safar jarayonida Shinjiangning go'zalligi, bepoyonligini his qildi. Fikr almashtirish jarayonida ikki joydagi yoshlar o'smirlarning cho'nqir do'stligi ilgari surildi. Fujian Quanzhou shaharlik ma'rif idorasining 4-chi darajalik tekshiruv tadqiq qilguvchisi Huang Wenjin mundaq dedi. Bu qitimqi faoliyat Quanzhou bilan Sanjining ma'rif almashtirish ko'rigini soldi. Ikki joydagi o'quvchilar Tingzhou'ga jam bo'lib, orlishish, almashtirish, yugurilish faoliyatini qanot yaydirdi. Quanzhou'dagi o'quvchilarning Ipak yo'li madaniyatidagi go'zal Sanjini his qilishini ikki joydagi yoshlar o'smirlarning o'zaro o'rganib, o'zaro o'rnak elib, do'stlik o'rnatib, Quanzhou Sanji ma'rif hamkorligini cho'nqirlashtirib, millatlar ittifoqligi do'stlik mehrini cho'nqir yiltiz tortqizishini umid qilaman. Yaqinda Qizil Qiya Chongqingni diplomatsiya qilish, kitob o'qish ovozi Tianshanni oziqlantirish, Chongqing qumul yoshlar o'smirlar ma'rifat almashtirish yurishlik faoliyati qumul shahrida o'tkazildi. Chongqing qumuldagi 30 necha yosh o'smir Zozongtang ma'rifat bog'isiga berib tadqiqot o'rganish, izlanish ziyoratida bo'ldi. Yuyan Yushu kutubxonasiga jam bo'lib, Qizil klassik asar Qizil qiyoni deklamatsiya qildi. G'ayri moddiy ma'rifat murosi bo'lgan rangdor yalpi

0: güç kol hünervençilik icadiyetini his kıldı. Mereniyetini vasıt kılıp, Çunçin kumul işki caydaki yaşla ösmürle alakı köyrekini berpa kıldı. Çunçin şehirden kelgen okuğuçi, Çi Önşin mundak dedi. Biz birlikte Zozuntan Mereniyet bağıtsığı kirip, Çigranı koğdaş tarihini köngül koyup anlap, vatanne söyüş hissiyatını his kıldık. Ecdatlarımızın yurtni, vatanne koğdaş, Çigra rayında yıldız tartıştak, özünü beğişleş royini çonkuru his kıldık. Biz bu kıtımkı almaştırış pürüstünü kadirlep, ösmürlerinin sadası arkılık, milletle iştifaklıkı, ıllıklık hissiyatını yetküzüp, Çunçin kumul mereniyet almaştırışıdaki küçük elçilerin buluşkı tırışımız. Yakında 2026 yıllık Longjan yaşla ösmürle kol tutuşuş, anar danisi, vatan muhabbeti yuguruş sefiri almaştırış emeliyet faaliyeti Altay şehirde ötküzüldü. Xeylongjan bilen Altay'dan ibaret iki caydaki yaşla ösmürle tertip boyca sahneye çıkıp nakşı usul şehir deklamasiya kılış katarlık numurlarını uğurladı. Köpçülük öz ara soğuğa tahtım kılışıp, koşmaklaşıp dost bulup, tatkikat ögünüş, emeliyetini ötközüş ve mariniyetini his kılış faaliyetini ortak kanat yaydırdı. Xeylongjan ölkisi Daçın şehirden kelgen okuğuçi Madifey mundak dedi. Altay'daki güzel eslemelerimi Xeylongjan'a elip gitmen. Şundakla dostluğumuzun mengü devamlı şişini ümit kılmen. 8. ay hılmı hıl miyve bəs-bəsli pişirgen pəsil. Atınım rayının her kaysi caylardaki etiz başları miyvelik bağla miyvelə git oldu. Dikkala miyvelerini üzüş bilen aldıraş bulup getdi. Bu mezgilde Kuça şehirdeki 8200 modun artık yerdeki şinmey arka arkadan pişti. Bunun içi de meyveye kırgen kölem 6600 modun aşıdı. Kuça şehirinin Erbatay Bazarı Laysu kentindeki şinmey östürüş bağıtısı da tutaş ketken şinmey zarlıkla bükbaraksan özken şakları meyveye tolgan bulup kişini alaydı celip kılattı. Bağvalla ormanlıkla arısı da mukidek ötüşüp üzüş, ayrış, yeşki kaçalaş katarlık her kaysi halkalarını ciddi tertiplik elip bir vatattı. Bu cayının kün nurunun çüşü yeterlik. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun işte kilimat şaraiti, evzellikli bulgaçka. Bu yerdeki şinmeylanın şekli yumulak, kent terkibi yukur bulup bazarda naiti alkışkı erişti. Hazır Sancı şehirdeki 21500 mo yerdeki öl üzüm merkezlik üzüş mezgilige girdi. Bu Hongti, Jufeng, Shahi, Matı katarlık 15 kıl sortini öz içige aldı. Bağvalla sandığı kaçılıp eğirlikini ölçeş, avtomobilge kaçılıp sırtkı toşuş bilen aldıraş bulup, türküm türküm üzümle Guangdong, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Jiangsu katarlık ölke şehirlerge toşulup atıdı. Sancı şehri Daşiçü bazarının Lunhe kentindeki Şahi Lenmi üzümünün tatlılık derisi 22'den 25 gradus kıçı bulup, rengi yakşı, süpte alaydı yakşı, bazarda temelleş ihtiyacını kandıralmay vatıdı. Bağraş nayesinin Çekinnur yezisi devlet 3A derecelik Şihay Şaptul Çeçki Ekologiya Menzir rayonunda kıpkızıl şaptulla yeşil yopurmakla arısı da közünü kamaştırdığan bulup yumulak, tok, rengi kişini celip kılattı. Hazır şaptullukta meyve üzüş başlanıp durgun sayacı dankını anlap meyve üzüşünü his kılgılı meyvelerini tetip bakılı kelişki başladı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4300

0: 80 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidi?
0: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anglıguçular, bu sahipimizde küzlük yığımda tok şiltişki kapalatlı kılış zerbidarla ertirtinin 96'sı Şinjan'ın küzlük yığımıgı kapalatlı kıl deydigen mezmunda sözlep yerimiz. Hazır Şinjan'ın küzlük açlıkı özüşünün açkuşluk mezgiligi girdi. Dövlet elektri tori Şinjan elektri energiyası çeklik şirketi 2026 yıllık küzlük yığım məksus tür boyuca tok şiltişki kapalatlı kılış hareketini umumizlik başlap küzlük yığım boyuca tok şiltişki kapalatlı kılış zərbidar ətirtidin 96'nın təşkilləb kurup suğuruş, başkuruş, pərviş kılış, yığıveliş, kurutuş, ambarda saklaş bütün zəncirini tok bilen təminləşki kapalatlı kılış sistemisi bərpa kılıp şençlik elektri energiyası arqılıq açlıktan bol usulü ilişki kapalatlı kıldı. Yakında Xotan vilayeti Xotan nayasının Xan Eriq bazırdaki şal terikçiliği ailesi Mecid Nemtullah işik aldıgıcı berip məksus tok şiltiş boyca çarılıp təkşürüşünü kanat yaydırgan Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiya hizmetçilerine rahmet etti. Şu cayda yakınki mezgilde uda neçkün temperatura yukarı bolgaçka soğuruş su pompasını sıcıl aylandırışkı doğru gelip tok işiltiş yüke zor derecede açtı. Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiyası şirketi teşebbüskarlık bilen aldığı ötüp mulazimet kılıp spor ayınıdaki direktorlarını Xotan nayasıdaki etiz başlarına daire boyunca çonkur çöküp etraptaki liniye soğuruş su pompası tok taksimleş sandıkı karata yoşurun hayıplarını her tarafı mürretki turguzup tekşürüşünü

Yaydırıp tok geçiş, ziyade yük besiş katarlık, türlük tok işiltiş xavf xatırını aldım bir taraf kılıp, dikkan ailelerinin suğuruşta tok işiltişteki ciddi, kıyın buluş meselelerini tez süratte hal kılıp, şu cayının şaldın mukum usul iliş, mol usul iliş, mustahkemleşni puhta elektri energiya kapaletigi iyi kılışkı teşkil edi. Kent tori ortak kuruş uzak önümlük mekanizmiga tayınıp, devlet elektri tori Şinjan elektri energiyası şirketi, tok işiltiş boyunca maslahat beriş, kaşilini ciddi remont kılış, yezi egelikigi alakadar mulazimet katarlık 6 türlü kestini kent derecelik mulazimet noktaları yüzlendirdi. Şinjan'daki mulazimet noktasını bultırkı 960'ten 2296'ı köpeytip, asasi katlam dikkançılık işlerine şiltiledigen tok mulazimet asasını puhtuladı. Yezi egelikigi alakadar liniye, maşinalaşkan kuduk, açlık pişiklaş eslehelerigi karata, adem küçü bilen çarılap tekşürüşke, ademsiz uçkunu koşup, hava boşlukları çarılap tekşürüş strodluk endisini kolunup, liniyele konurap getiş, tok keçiştin koğdaş ünümünü yoktuş katarlık yoşurun hayaplarını umumizlik düzeltti. Yine yezi igelikigi alakadar kesip tertipini alalaştırıp, bir kenişke bilen kobul kılış, resmiyetler toluk bulmuş mu becerişini emelileştirdi. Suğuruş, sığımını aşırış, kurutuş üskülürge tok şiltişte bir cayga bir tedbir boyca layihe tözüp, yezi igelikigi alakadar tok ulaş otturçu vaxtını 6 hizmet günüge kıskarttı. Cenubi Şinjan'da şiddetlen eşivatkan suğuruşki şiltilidgan tok ihtiyacı kapalet kılış bilen bile, şarkı Şinjan'daki açlık pişiklaş karhaları mı birge bir meksus mulazimettin behrimen boldi. Kumul şehri Chuangxin unçılık çeklik şirketinin mesulü Li Shaoju mundaq dedi. Devlet elektri tori Şinjan elektri energiyası açlıkını kurutuş, ambarda saklaş, inçki pişiklaş karhalarının işik aldığıcı berip, tok işiltiş bekaterliki boyunca tekşürüşün kanat yaydırıp, karhanalarının tok bilen təminleş boyunca ciddi takabıl duruş layihasını mükemmelleştirişige yardımlaştı. Elektr energiya xizmetçileri zavut rayonunun 10 kilovoltluk tok liniyası, transformator, kurutuş sexinin tok taksimleş əslahalarını umumizlik çarılap tekşürüp, yukarı kuvvetlik üskünlər meşgulatı ve ciddi takabül turuş bir taraf kılış mühim noktalarını çüşendirip, karxallarının işlep çıkırış liniyasının dərisini östürüp, tekşürüp remont kılışını tamamlaşığı küç koşup, küzlük yığım açlık pişiklaşının yukarı pəllisige bimamal takabül turdu. Statistikaga asaslanganda bu yıl devlet elektri tori Şinjan elektri energiyası çeklik şirketi teşkillab kurgan küzlük yığın boyunca tok işiltişki kapalatlık kılış zarbidarla atırtıdın 96'sı bolup cemi 4800'dün artıq elektri energiyası daire hadimi birinci sertte çıntırıp her vakit ciddi takabül turuş növbetçilikini yolga koygan. Hazırgıça yezi egelikigi alakadar liniyadan cemi 3378'i, yezi egelikide tok taksimleş spor ayırıdın 9000'nin köpereki çarılap tekşürülgen. 51000'nin artık dikkan ailesinin tok şiltişi boyunca rätke turguzup tekşürüş tamamlanan. Yezi egelikigi alakadar 9600'nin artık yoşurun hep tüzütülgen. Yezi igelikide su çıkırıvetiş, soğuruşunu tok bilen təminleş sığımçalığı yeniden 811.600 kV amper köpeygen.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni

0: 760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçe Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde aldınki 7 ayda Şincan'ın taşkı sorusunun mukum kaytı örleş vaziyeti küçük bulup, 7 ayda import-eksportun eşi süreti zor derecede aşkallıkı doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl 1. aydın 7. ayı geçe Şincan'ın taşkı soru import-eksport umumi kıymeti 335 milyar 220 milyon yenge yitip, bu turku okşaş mezgildekinin 4.14% aşkan. Bunun içinde 7. ayda import-eksport umumi kıymeti 68 milyar 680 milyon yen bulup, bu turku okşaş mezgildekinin 70.14% etip, eşip, bütün Atınım rayon taşkı sorusunun mukum eşliğe küçlük hareketlendirgücü küç koşkan. Rayon taşkı sorusu masışıp küç kargallıktın noktalık vilayet, oblast, şehirlerinin türkülük rolü gevdilik boldu. 1. aydan 7. ayı geçe Şincan'daki 9 vilayet oblast şehrinin import-eksportu musbet açtı. Aldınki Katar'daki vilayet oblast şehirlerinin yetekleş ünümü körünerlik boldu. Bunun içinde İli Kazak Avtonom Oblasti, Kaşgar vilayeti, Dortla Mongol Avtonom Oblastının import-eksport sonması bu türkü okşaş mezgildekiden ayrım halda 9.6%, 22.7%, 16.9% eşip, bütün Avtonom rayon taşkı sorusunun eşişedeki yadroluk direk küçke ayrılınıp, rayon taşkı soru terekkat endisi sicil elalaştı. Soda şekli sicil elalaştı. Çet eldeki kuruluş ödeki iliş sorusunun eşi süreti aldıdımandı. 1. aydın 7. ay geçe, Şincan'ın adetki soda import export sonması bulturki okşaş mezgedekinin 17.14% eşip, Şincan import export umumi kıymetinin 59.13%'ini ilgiledi. Okşaş mezgilde Şincan'ın çet eldeki kuruluş ödüge iliş malları eksportunun eşiş vaziyeti tez bulup, bu tırkı okşaş mezgildekiden 95.18% açtı. Afrika, Otra Asya'ya kartılgan çet eldeki kuruluş ödüge iliş mallarının eksport kıymeti ayrım halda 150.14%, 175% açtı. Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşunun türküsü de 7. ayda Cungu Şincan'ın Özbekistan'a kartılgan çet eldeki kuruluş ödüge iliş melinin eksport kıymeti bu türkü okşaş mezgildekinin 150.13% açtı. Polat materyali, hemmebap maşini üskünüle, pompa katarlık asasi kuruluş materyallarının eksport miktarı tez açtı. Bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdığan bazar çonkuru eçilip, en-enevi taşkı soğudu bazarı puhtu kademde kaytı canlandı. 1. aydın 7. ay geçe, Cungu Şincan'ın bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdığan devletler bilen bulgan import-export umumu kıymeti 292 milyar 360 milyon yen bulup, bu türkü okşaş mezgildekinin 6.16% eşip, Şincan taşkı soğudu umumu kıymetinin 87.12%'ini ilgiledi. Yadroluk bazar asası haleti mukum boldu. Şunun bilen bile yeniden gülünüp atkan bazarlarını kengaytışının ünümü gevdilik boldu. Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı, Afrika bilen bolgan import-export ayrım halda bu türkü okşaş mezgildekinin 44.13%, 112.13% açtı. Taşkı soğudu bazarlarının köp menbelik uğurlaştırılışı sicil mükemmelleşti. Fukravi karhanına mukumluk asası da ilgirledi. Taşkı meblak karhanlarının hayati küçü gevdilendi. 1. aydın 7. ay geçe, Atınım rayon boça import-export hatırısıgı ige karhana 3886 bulup, bu türkü okşaş mezgildekinin 14.18% açtı. Bunun içinde Pukravi karhanala çet el sodigerleri meblağ salgan karhanlanın sani ayrım halda bu türkü okşaş mezgildekinin 15.12%, 29.18% açtı. Pukravi karhanalanın import-export sonması 5.6% eşip, bütün Atınım rayon import-export umumi kıymetinin 95.12%'ini ilgiledi. Taşkı meblağ karhanlarının eşiş yoşurun iktidarı küçük bulup, import-export sonması bu türkü okşaş mezgildekinin 349.13% açtı. 1. aydan 7. ay geçe, Şincan'ın maşini elektrik mahsulatları export sonması bu türkü okşaş mezgildekinin 7.14% açtı.
Bunun içi de avtomobil parça zapçasları, təqliqni öz içi alğan avtomobil, tokçılıq üskürleri, elektronluq detal eksport sonması bulturqı oxşaş məzgildikidin ayrım halda 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% açdı. Şunun bilen bile avtomobil parça zapçasları, sulya boyumla tokamacılık türündeki aralık məhsulatlarının eksportki işbarisi gəvdilik bulup, kəsb eksport yoşurun küçü sıcıl kozgut oldu. İmport eksport kurulması tənpunlu şıkı yüzlendi. Köp miktarlıq tavarlarının import miktarı ve bahası tən örlüdü. Birinci aydın 7 ayıca Şincanın import sonmasının eşiş vəziyeti sıcıl küçəydi. İmport sonmasının eşi süreti eksportninkidin 20.7% point yukarı boldu. Taşkı soğudu import eksport kurulması yanımı əlalaşdı. Tərəqqət texımı tənpunlaşdı. Köp miktarlıq tavarda importki təminləş bilən ihtiyac canlandı. Cəmi 10.787.000 tonu import qılınıb, bulturqı oxşaş məzgildəkidin 33% açdı. Oxşaş məzgildə Şincanın yezi igilik məhsulatlarının import sonması 7.350.000.000 bulub, bulturqı oxşaş məzgildəkidin 60.2% açdı. Maşini elektr məhsulatlarının import sonması 2.580.000.000 bulub, bulturqı oxşaş məzgildəkidin 225.9% eşib, bütün atınım rayının kəsb tərəqqatı və bazar təminat ehtiyacıqa ünümlük kapalatlıq qıldı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette köngül aramanladı boladığını güzel küylerden dostlar namlı naqşa.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ten Saklıkı Zor Baylık Programı'sı.

0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yürü.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başvurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Pän sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizden nemi üçün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövenge qartış tavsiye qılınıdı degen məzmunda iqtinlarda buludu. Bugün köpçilikke tavsiye qılıdığan sağlamlıq oddiy harakati uxlaşdan burun yan telefon ekranını karavat beşedeki işkapqa qartıp qoyuş, ekranını üstege qartıp qoymaslıq. Ekran üstege qartılğan yan telefon yerim keçede yorusa uyğunup ketisiz. Avazsız aletke keltürüp etibatken taqdırdımı ekrandan bir uçur kelgenlik uxturuş nuri qaranğıdı yorup, siz tez uxlavatkan körüşta yerinizge kirdi. Ekran tövenge qartılsa nur tosılıp gelip, Nur mənbəsi köz almasını qıdıqlamaydı. Onun üstüge ətisi ətdigəndə qolunuzni sozup, yan telefonunuzni alğanda ekranın tövəngi qartılğanlıqı sizden onu öyrəgəndilə andın vaqtını körələydiğanlıqınızdan dirək biridu. Bu öyrə şərkitinin özü bir qozqıtış murasimi hesablanıdı. Bugün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövəngi qartıp etip qoyun. Keçidə nur uyqunuzni üzüvətməydi. Ekranın tövenge kartılışı, ekranını qoğdaş üçünlə emez, belki bir keçə avasız buluş üçündür. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tənsaqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdoq, anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Slujitin abonçalar terminalını düşürüp anlısınız buludu.

0: yapıyor.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda bir haftada 3 lavha taqdim qilindi. Ommaning taqdirlanishi va mukofotlanishi ashu astoydilikdan kelgan degan mazmunda qitiladi bo'ldi.
0: 8-nchi oyda Go'chong nahiyalik Go'an idorasi Shibeyvan bozorliq saqchixonasining saqchisi Zhao Yuxiang ishxonasida yangidan esilgan 3 lavha ko'zga olaydi chiqib turardi. Lavha taqdim qilganlar ichida naqpul o'g'irlangan tavallikdagi omma, yon telefonni yutirib qo'ygan sirtdan kelgan ishlamchi, o'chirata turib tamoq elish sababidan talash tartish qilgan korxona ishchilari bor. Bir haftada 3 lavha taqdim qilish saqchi bo'lganiga amdila 4 yil bo'lgan Zhao Yuxiangga nisbatan aytganda ommaning uning haqiqiy kuchini e'tirof qilishi hisoblanadi.
1: 8-nchi oyning 1-chi kuni tavallikdagi aholining avtomobiliga selib qo'ygan 4300 yen naqd puli o'g'irlandi. Naqd maydoniki yeb uchi chaklik bo'lgachqa jinoyat gumondorini damonligi bekitish taski to'xtadi. Zhao Yuxiang voz kechmay atrofdagi takshirgili bo'ladigan yeb uchining hammasini ratlab chiqib, inchki xalqlarni bir-birlab ko'zdan kechirib, tarqoq quchurlardan jinoyat gumondorining izini tadirji topdi. Eng oxiri odam tepilib, pul to'liq qaytarildi. Davolashq uchun naqd pulni olganda qo'li titrab ketdi. Atsi diloni tez fosh qilib, xalq uchun ziyondan saqlab qoldinglar degan xat yozilgan lavhani taqdim qildi.
0: 8-nchi oyning 4-nchi kuni sirtdan kelgan bir ishlamchining yon telefoni o'g'irlandi. Yon telefondagi surat va materiallar yutgan narsaning egasi uchun intayin qimmatli edi. Yeb uchi urumchini ko'rsatganda Zhao Yuxiang tashabbuskorlik bilan rayon xalqib taqiqlashni iltimos qildi. Boshqa joyda delo bejirishda har bir qadamda boshdan moslashtirish kerak edi. U yeb uchini elib bir nuqta bir nuqtadan qatirab, qayta-qayta selishtirib, qayta-qayta tekshirib aniqlab, har qandaq mumkinchilikni qo'ldan bermadi. Shu kuni yon telefon tepildi. Yutgan narsaning egasi albomning saqish ekanligini ko'rib, qayta-qayta rahmat aytdi. Atsi saqchixonaga lavha taqdim qildi.
1: 8-nchi oyning 7-nchi kuni tushda tavallikdagi bir korxona oshxonasida ikki ishchi o'chirata turib tamoq elish sababidan takallishib qilib, necha 10 odamning oldida bir-biriga yo'l qo'ymadi. Zhao Yuxiang yetib kelgandan keyin diloni darhol bir taraf qilishga oldirab ketmay, oldi bilan ikkilarni saqchixonaga elib berib, har biriga bir stakandan suv quyib, ularni avval o'zini besib olishga buyurdi. Saqchi maktabda taqiqlash kasbini o'rgangan Zhao Yuxiang, odam ochiqlanganda davli anglamaydiganligini, oldi bilan kayfiyatini turaqlashtirish kerakligini obdan biladi. U ikkilan bilan ayrim-ayrim paranglashib gap qilgach, ishning bosh oyg'ini aniq so'rdi. Bir qancha eg'iz gap bilan ochiqning tegiga yoshirilgan tugun yechildi. U kuni hammalarni herib jiddiylashgachga gap talashib qolgan edi. Ikkilan bir yerga yig'ilganda, Zhao Yuxiang faqat "Sizlar kunda bir qozonning tomiqini yeysizlar. Bunda qilish arzimdi" dedi. Ikkilan bir-biriga qarashib kulib qo'yib, qo'l elishib aplishib qoldi. Ishdan keyin ikkilan birlikda xalqni g'amdan xalos qildinglar degan xatlar yozilgan lavhani taqdim qildi.
0: Saqchi maktabdagi 4 yil Zhao Yuxiangga astoydil bo'lishni o'rgatdi. U 2022 yili Xinjiang saqchi shoyan taqiqlash kasbini bitirgan. Maktabdagi mazgilda davlat rag'batlantirish o'qish mukofot puliga erishgan. Munavvar sinf kadri bo'lgan. Saqchi bo'lgandan keyin munavvar ma'mur bo'lib baholangan. Lekin bu shon-sharaf bilan qog'ozga yozilgan bo'lib, vazni 3 lavhaga yetmaydi.
1: U astoydil bo'lishga ishonadi. Dilo har qancha kichik, yeb uchi har qancha ushoq bo'lsa-mu, oxirgacha agish voz kechmaydi. Majra har qancha oddiy bo'lsa-mu, ikki tarafning qalbidagi tishkanni elvatmagacha ishni tugatmaydi. Xizmatdoshlari uni o'q desa, u kulib turib, "Fuqarolarning sizni izlab kelishi, sizning qila oladiganligingizga ishonganligi uchundir" deydi.
0: Zhao Yuxiangning ish ustiliga qo'nrab ketgan bir xotir daftar qo'yilgan bo'lib, birinchi betiga saqchi bo'lgan kuni o'zi yozgan, "Bu saqchi formasini kiyganda nur xalqsila emas, ushoq tushak ishlar mas'uliyatchanlik namoyon bo'ladi" deb yozilgan.
1: U saqchi bo'lish ta'siroti ustida to'xtalganda bundoq dedi. Asosiy qatlamda har kuni aloqa qiladiganimiz fuqarolarning haqiqiy qiyinchiligini, ismini qo'shib ishlash, qatrash, uvalchilik tortish qatorliklarining hammasi bor. Lekin her qatim ammağa yardım qilib, bir işni qilib bergende, ulanın endisi tügep, rahmet etqalıqını anlığanda, barlıq japalarımızın ərzidiqalıqını his qilimin. Bizning qo'g'dig'imiz shu joydagi puxralarning tinch amon turmushi. Har bir kichik ishni puxta yaxshi qilib, bu kiyimga 100 kilalishimiz, puxralarning ishonchiga 100 kilalishimiz kerak.
0: 3 lavha tomg'i esilgan bo'lib, cho'ng bo'lmasimi, lekin har bir xatni puxralar ishonch bilan yozgan. Joyishang undoq dedi. Lavha qancha ko'p bo'lsa, besim shuncha cho'ng bo'ladi. Bu ishonchga 100 kilalishimiz kerak. Altın qalqan, amallıqını qoğdaş, yazlıq hərkəti qanat yaydırılğandan buyan, Qoçoq nahiyəlik qonan idarəsi mal mülki ziyan yetküzüş türüdəki kiçik delularını tez təqiqləb, tez paşqılışını çın közləb, rayon halqıb zan malını qaytırıb kelib, ziyanını bütün küç bilən toldurub, macralarını callıq mürəssə qılıb həl qıldı. Jauyishang dal yazlıq hərəkətdəki otri yaş, yaş xalq saqçılarının ixcham görünüşü bulub, ammının hər bir kiçik işini özünün çoğ işi dəb bilib, əməli hərəkəti arqılıq təvəlikdəki puxralarının tinç turmuşunu qoğdu deyib. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyım.

سیلسیه گرادوس قچه. Korlada hava bulutlu bulup keyin ejiladı. Temperatura 20'den 33 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuk. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus qıca. Atışta hava uçuk. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutlu bulup keyin ejiladı. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 16'den 25 Celsius gradus qıca boludu. 3 bal garbi şimal şamını çıkıdı. Kanunu təşviq qiliş, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programı spocağını dişberdik. Teknik öp mezbunlarını slow shooting terminalini çırp anlısağına buludu. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklerde terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Munbet Bırak programısını anlayışanlarına karışanınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmurlardı alış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlilərgi nəzər sahibimizdə, sayahatçilər Şincan yezi kentlilərinin özgeci cəlibkarlıqıdın asta-asta bəhərləndi digən məzmurlarını deqiqinlərgi sonumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde 90 nahiyeli katnaş transport idarısının kadri Nurbiye Salam kent turgan mezgilde Çin kalbi ve Çin hissiyatı bilen ammini gemden halas kıldı diyen mezmun dehkanları buludu.
1: Yezi ilgilik ki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde Cenobi Şincan rayonu yezi ilgilik pen teknikisi de yenilik yartış merkezinin yopuqi etçildi. Tuncu Türküm'de Xonan ülkesinin Hınyang şehrige toşuladığan 10 000 yeşik höl akışmış üzüm Pişanlıq hiyasıdın yolu çıxdı Qatarlıq uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anı uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin abunçlar terminalı mas kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığılı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radyoa muçuna. Yaz mezgilde Şincan'ın yezi kent sayayeti sicil canlanıp uzak vakit turup aldırmay huzurlanıp çoğunkur sınaydıgan kent sayayeti yeni moduğa aylanıp herkaisi caylardaki sayacılarını bəs-bəsde kilişki gelip kaldı. Özgeçi ailevi mihmanxana, yezi kent kahve khanısı, kol hüner sınaş sarayı, daladık konuş bazı katarlıklarının künseri köpeşige ergeçip, her kaysi caylarda salkındap sağlamlık boyu kütünüş, modu, strahat, edebiyat, sənət sayayeti, turalgu katarlık köpkül yeni mənzirlər özlüksüz barlıq gelip, sayacılarını yoldun ötkeç dakika kılıçdan konup aldırmayı sayat kılıç özgertip, yezi kentlerinin özgeçi celip karlıqını çökmeyiz kıldırdı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde köpçülükke Şincan yezi kentlerinin özgüce celipkarlık doğrusu sözle birimiz.
1: Bu yıl 7. ayda Cungu Meteorologiya İdarisi 2026 yıllık memleket boyunca salkındaş kelimat baylık haritasını ilan kılgan bulup, Barikül nahiyesi yaz pesildeki otturca temperaturası 24 Celsius gradustan eşip ketmeydigan salkın kelimatkı tayınıp, memleket boyunca 45-50 süpetlik salkındaş rayonu katarıga muvaffakiyetlik kirgüsildi. Şu caydaki salkın

0: Qarindosh yezi kent sayohati sijil qizib ketdi. Barkul nahiyasining Sherinza yezisi Sherinza kentining Barkul Genluchuan sayohat manzir rayoni bilan bo'lgan oraliqi taxminan 3 kilometr bo'lib, go'zal ekologiyalik muhit, salqin, yiqishliq klimati, kun siri beyotgan sayohat kasbolati kishilarning salqindosh Салқындап экскурсия қылып, сағламлық бойы ечі күтініш қызық мәнзілгахиға айланды.
1: Ширинза кентті партия комитетінің шудесі Жан Вей мұндақ деді. Ілгірі саяшылар мәнзір районыға келіп бір айлынықты кетәді. Азір 7-8 айда біздің айлыви мейманханларды ке қоныш ниспіті 80% әтрапыды болуатыды. Соды яқшы болғанда өйлер дайым тойшып кетеді. Саяшыларының тұрыш вақты барған сыр ұзармақта. Көптеген саяшылар мәнзір районыға келіп, әпті ақырын өткізді, яки 3-4 күн тұрды. Яны өй автомобилдер ма ба? Өз автомобил айдап келген саяшылар бұ ерді 10 күндің артық тұрып, ез кент аста тұрмыштың чөкмі хозурлынады.
0: Шөчай саяхетінің тәдірчі жалынышыға әгешіп, барған сірі көп кент ахалысы ез кент саяхеттегі қатнашты. Азыр Sherinza kentida 38 sahra aramgohi va oilaviy mehmonxona borliqqa kelib, qo'y go'shti yapmisi. Sovuq, javhav qatorli qo'rmalar sayohatchilar jazman yeb boqadigan o'zgichiligiga aylandi. Dal ichilish mazgildagi optop baras, qichcha chechki bilan soliq yer, o'tloq bir-biriga husn qo'shdi. Manzara rayoni yana ot minish, velosiped minish qatorliq turlar bilan ta'minlab, sayohatchilarni o'tloq manzirasidan qong'icha o'zurlantirdi.
1: Agar Sherinza kentni salqindosh istirohatni asos qildi desak, Qo'rg'as noyisining Lusgun bozori Sigun kenti qaynoq turmush va avat kayfiyat bilan dong chiqardi. Sigun kenti ustiqudus boyligiga tayinib, yezi kent sayohatini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirdi. Кен көлемді өстірілген үстіқұдус вә азады ез кент кейпият сәвәбдің сығын кентті үстіқұдус кентті деп аталды. Әм саячылар тәріпідің екімілік алда Хуан-Хуан кентті деп ма аталды.
0: Сығын кентті партия баш ячекісін шөжесі. Кент ахалилер комитетінің модері Пен Лин мұндақ деді. Қояш нұры парлап, ритм астылыға чыққа саяхатчылар кәлсіла кәткіс келмейдіған болып қалды. Ilgari sayohatchilarning ko'pinchisi Ustiqutus umumyuzlik ichilish mazgilining oldi kayniga markazlashib gul saylis qiladi. Bugungi kunda ichilish mazgili bo'lmasa-mu, ko'p xil madaniyat sayohat faoliyatlari orqali yanala har qaysi joylardan kelgan mehmonlarni tutib qolg'ili bo'ladi.
1: Ko'p yillik taraqqiyot orqali navbatda Sigun kentida 78 oilaviy mehmonxona, 28 sahra aramgohi hamda 46 alohida mahsulotlar do'koni, Ustiqudus madaniyat ijodiyat do'koni, qahvaxona qatorliqlar borliqqa keldi. Bu yil kent yangidan Jiu Chuhua piyodalar ko'chasini barpo qildi. Birinchi qarorli qurilish ishga kirish turildi. Hafta oxirida salyut etish, naqsh usul o'yini qatorli o'zgich faoliyatlar doimlik yo'lga qo'yildi. Kent yana qaralsiz holda kent aholilari kuni faoliyat o'tkazilib, naqsh usul ko'rki ham turkilik mukofot tarqitish qatorli faoliyatlar qanot yoyildi.
0: 5-chi oydan bo'yin Sigun kenti kutib olgan sayohatchi 800 ming odam qitim atrofiga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 200 ming odam qitimga yaqin oshdi. Bayram dem eliş küllerde kentteki koçalarda avtomobiller üzülmeyi ötüşüp kaynam taşkınlıkka çömdi. Penlin mundaq dedi. Dokalları köpeydi, sayahatçiler köpeydi. Kent barıgan sıra avatlaştı. Kentteki kirgen avtomobiller köp bolgaçka, kentteki tar yollarda yana avtomobiller tosılıp kalıdıgan ahvallarımı görüldü. Bundaq boludıganlıkını ilgiri oylap mu bakmağan eduk.
1: Мол еңі кәсіп алыты, яшлашқан еңі сынаш ез кәнтлерінің жәліпкарлықыны сіжіл ашырды. Сығын кәнтіріге Джен Шу Айлвей Мехманқанысының баш қорғысы тиян-тиян айя жаланған халда мұндақ деді. Кәнт кәйпият барған сыр яқшылып, модылышып, ұстырахатлышып, яшылышып, түрлік өзгіч-кичік дүкан вә паалиетлер саячыларыны бәс-бәс келішке жәліп қылып атыды. Кәнтті базар айнышқылы 20 күн кетіді. Bu yıl yazda diyen şu ayrıvi mihmanxansı yığınlık yaratıp Tağdala aşxansılı qızalınışını sınaş türünü yolu koyup sayacılarını meyve murabbaz kaynetteş koldu pisa tayarlaşkıyı tekledi. Yine etraftaki at miniş, bazar ayrılış katarlık sayat türlerini sınyalaydı. Ailevi mihmanxanda konğan sayacılar adette bir iki günlük sayahatını asas kılgan bolsa, azır bargan sürü köplügen sayacılar 4-5 gün turuşunu tallap, Huang kentindeki sahra ara as turmuşni çoğun his kılmakta.
0: Salkındaş istirahat yezi kent sayaheti coş urup ravajlığını iş bilen bille. Cemisar nahiyyesinin şimdi yesi Şavfınızı kenti köpçelikke nefs, edebiyat, senet, sayahat, menzilgahi berpa kılıp verdi. Salkındaş istirahat yezi kent sayaheti coş urup ravajlanış bilen bile Cemisar nahiyyesinin şimdi yesi Şavfınızı kenti köpçelikke nefs, edebiyat, senet, sayahat, menzilgahi berpa kılıp verdi.
1: Yakında Şavfınızı kenti Longtay Sarayı'nın mesulü Li Yüping bir tereptin sayacılarına küçük tamak tayarlaş bilen aldıraş bulsa, yani bir tereptin etraftaki turmuş ögünüp naturasızlığın caylarını tavsiye kıldı. Onun ayrıvi mihmanxanı iş vatkınığı 10 yılgı yakın bolgan idi. Dastlabki ressamlar onun oylısıgı kilip naturasızlığın bulsa, kiyin güzel sanat şiisinin okuvucuları resimsizli şevazkarlılır mı kelgeçke, o er bilen öz hoylesini ailevi mihmanxanı özgertti. Hazır Longtay Sarayı'da konuş nispeti 70%'in yukarıladı. Konundan sayıcıların köpüncüsü 2 gün kondi. Nurgun kişiler bir turganca 4-5 gün kondi. Sarayga ressamlar ve resim hevaskarları kaldırgan 30 neç parça eser esilgan bulup, Li Yüping'nin eri yana altmobil aydap köpçülükni etraptaki tağlarga berip durmuş ögünüp icadiyet bilen şoğulunuşki itekledi.
0: Li Yüping'nin öyüge avtomobil bilen bir işka 10 minut mu kelmeydiğen Şavfınızı Güzel Sanat Sarayı daim resim körkesmesi ve türlük medeniyet faaliyetlerini ötküzüp zamanevi sanatni etiz eriq ve yezi kentlerge kirküzdi. Li Yüping konup kalgan resim sızış heveskarlarga o yerini tavsiye kılıplı kalmay boş vaxtı bolsala sayahatçilerge emrah bulup birlikte ekskursiye kıldı.
1: Hazırkı Şavfınızı kenti sanat icadiyeti ve sayahat ekskursiye bir gevde kılıngan özgüçe kentki aylangan bulup kentte özgüç ailevi mihmanxanlardan başka yana resim koridori sapal boyum sen idi. Kahvehana icadiyet üyü hatarlıklar barlık geldi. Kentin 20 resim, 20 kaynak durmuş bulgan Şavfınızı kentinin sanat keyfiyatı künseri koyuklaştı.

Şinjan radio televiziya stansiyası 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkara hizmetçi hadım teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körü biktiş, injinerlik, katarlık, AI, radio televiziya teknik hizmetler bilen çoğunluğun iradı bağlıgan bulsanız, Şinjan radio televiziya stansiyasının slushiting abonçları terminali, slushiting torgu dikkat kılın. Biz test kılgan cemiyi 29 iş orundaki 52 hizmet orunu sizden tizimin dışınızı gütmekte. Tizimin dışı vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı işidir. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar. 90 aylık katnaş transport idaresinin kadiri Nurbiye Salam, kent turgan mezgilde kıskısın süratki eliş arkalık şu cayının özgeci yezi ilgilik mesulatlarını teşvik kılıp, setiş yollarını kenaytıp, kent ağalarını kırımını aşırıp beyişkiyi tekledi. Şunu bilen bile, Çin kalıp, Çin hissiyat bilen halkını gamdın halas kıldı. Bugünkü kalıs beyiş mahirleri sahibimizi köpçülükke Nurbiye'nin kent turuş ceryandaki iş izlerini sözlep birimiz.
2: Qarsu kenti 90 nahiyasının şap basırğa jaylaşqan bolup, bu yerde yıl boyu temperatura yuqori, şamal köp çıqadı. Bütün kentteki 495 aylık kent ahalısının kişi beşiği toğri keldigan terilgü yer işki moğam yetmeydi. 2014 yıldan başlap 90 nahiyalik katnaş transport idarısının kadri Nurbiye bu yerge kelip kentte turuşluk birinci şoji boldi. Dehqanın evladı bulu süpüti bilen o çeklik yerden teximi zor iqtisadi önümge erişiş üçün kent ahalilerini yetekleb, terikçilik pikir yolunu özgertip, kent ahalilerinin yezi iyilik mahsulatlarının setiliş yollarını kengaytişige yerden beriş gereklikini çoğunkur düşün etdi.
1: Qarısu kentide ürük, cüzey, qoğun, üzümlerinin süpüti ala bolsun mu? Likin tor sırtıda setiş yolları birlikil bulup, molosul pəsildi yezigilik məsulatları daim setilmayı sezip giderdi. Dehqalarının tarqan ziyalarını körüp, Nurbiye süratki tartış ve kiriş türüşünü ögendi. Yaz pəsildeki 40 neçi gradoslu uyğur temperatura qarmay, 75'de mənzırı tallığında daim meyvelik dərək çakları tilvit etdi. Üstü beşini çan tuzan besip gitetti. Ecerinin tigi altının digendek Nurbiye süratki alğan kıskısın onun veyşin çemberikide davamlıq köpeydi. Bunun bilen sayıatçılar setveliş zodigarları bivasti etsizgı kilip setip aldı. Yezigilik mesulatlarının setveliş bağısı zor derecede ösüp,

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 26-nji ýyly jemgyýetiniň käsbi oralarga aşkar hyzmat hadym taklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eger siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya teknik katarlı hizmetler bilen şugulunuş iradı bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Slushiting abonçlar terminali, Slushiting torgu dikkat kalın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orundaki 52 hizmet orundasızın tizimletişinizi kütmekte. Tizim tiş vakti 9 ayının 4 günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılınız.

Yakında Aptun Raylık Yezi İgilik Peller Akademiyesi bilen Bayangul'un Oblastlık Halk Hükümeti ortak kurgan Cenubi Şincan Rayon Yezi İgilik Pen Teknikisi de Yeni Yaratış Merkezi'nin yubki Korlu Şehri'de içildi. Aptun Raylık Yezi İgilik Peller Akademiyesi Partiye Grupsu'nun azası Muavun Akademiye Başkı Galip Erşi Monlarını bildirdi. Bu merkezden kuruluşu devletin 15. 5 yıllık plandaki rayon karakterlik pen teknikide yeni yarış aparatı kuruluş ilham veriş doğrusudaki orlaştırmanı istilaştırıştaki mühim tedbir. Şundakla 2026 yıllık merkezden 1. numaralık vazifedeki yezi ilgilik pen teknikide yeni yarış önümünü östürüş telpini emeliyleştirıştaki emeli hareket bulup, Şincan'ın yezi ilgilik pen teknikide yeni yarış sistemisinin tarqaq orlaştırış noktasından supulaştırış, sistemlaştırışı karab tip özgertişini tezlet vatqalıqıdın direk verdi. Cenubi Şincan rayon Yezi İgilik Pen Teknikisi'nde yenilik yarış merkezi pen tatqiqat hemkarlık boyunca birleş endiz arqılıq yürüştürüş usulü kolunulduğun bulup, künlük başkuruşta Bayınğulun oblastlıq Yezi İgilik Pen Tatqiqat ornığı tayınıp hizmetlerini kanat yaydırdı. Bu merkez dikkatli Cenubi Şincan'daki açlık, yağ, pakta, kızıl kesip özgücü bağvençilik, su ticaydıgan yezigilik ve şuurluk yerlerini tüzeş, akıl yezi ilgilik katarlı noktuluk sahalarına merkezleştirip, noktuluk tecrübe khana ve kuruluş teknikisi tetkit kılıp iç merkezlerini bir tutaş planlayıp uğurlaştırıp, tekniki tetkit kılıp içiş neticelerini aylandırış, ülgü körsütüp umumlaştırış, tekniki mulazimeti bir gevleşken yukur seviyelik, pen teknikide yenilik yarışçısını yukur ölçemde kurup, mevkani Cenubi Şincan'a koyulgan Otur Asya'yı yüzlengen rayon yezigilik pen teknikisi de yenilik yarış igizligini tirişip berpa kılıdı. İhtisaslıklar kuruluş cihette merkez en koşulgan 9 koşulgan bir endisi boyunca yenilik yarış kolik tipini teşkilleb kurdu. Yani bir baş mutexassis 9 mukim eza köplügen asasi katlam teknik tayıncısı bilen devlet içindeki yukur seviyelik pen tetkikat mektepleridiki danlık pen tetkikat kolektifiga pahalı katlanışıp noktada turup daimlik tetkik kılış ve teknik ceddin itekçilik kılış uzak ünümlük mekanizmini ornutup rayon karakterlik ıksasıklar toplaşkan küçülük magnet meydanını bütün güç bilen berpa kılıdı. Galip mundak dedi. Merkez kesip terakiyatına aldığın korunu koyuş, neticelerini aylandırış, yukur ünümlük buluş, yeşil buluş bilen yukur spektik ten ehmiyet veriş, iç bitiş, ortak behriliş, ortak payda iliş prinsipi de çıntırıp, kesip bu içe sual çıkış, pen tetkikat oranı sualını yeşiş, bazar sualını yeşiştek, yenilik yarış endisini berpa kılıp, Cenubi Şincan'ın yezigilik pen teknikisi de nokta şekilde büz şaslıklıştın, bütün rayon hem Türk'ü buluşka, yükselişki türkü buludu.

Yakında lık höl ak kişmiş üzüm kaçalanğın soğuk zancırlık transport avtomobil ətirti Pişcan Nahiyyası'nın Lükçün bazırdan yolu çıktı. Tuncu Türküm'de yolu çıkan 10 min yaşık cemi 25 min kilogram ak kişmiş üzüm fütün musabilik soğuk zancırlık yetküzüş arkalık Hunan ülkesinin Hınyang şehrine bivastı yetküzüldü. Bu qitimki Şinjanga nişanlıq yardım beriş boyunca istimal cihetin yardım beriş yöleş hareketini Hınyang şehirlik baş işçileri oyuşmuşsi. Hınyang şehrinin 11. Türkümde Şinjanga nişanlıq yardım beriş hizmet ettirdi. Pişcan nahiyelik baş işçileri oyuşmuşsi birlikte kanat yaydırgan bulup Pişcan'nın 125 min kilogram öl üzümünü setişka yardım beriş planlandı. Hınyang'nın Şinjanga yardım beriş hizmet ettirdi işlep çıkırış, setiş bütün zencirge, bütün ceryallık arılışıp, süpet başkuruş tizginleş mudabiyeliğin yasını küçeytti. Hem de Pişcan Nahiyyası'daki ormançılık otlak tarmakı, kespi kooperatif, Pişcan Nahiyyelik bağvençilik meydani, yezi ilgilikini universal etiş şirketi bilen birleşip, terikçilerini meksus temada terbiyeleşini kanat yaydırıp, üzümni putaş, üzüş, derecige ayrış, orap kaçılaş ölçümünü birlikke keltürüp, tatlıklık derecesi bilen sırtkı körünüşünü koş ölçemge yetküzüp yığıveliş təlipini kattık icra kıldı. Şunun bilen bille, bütün ceryallık yepi kalqılık nazaret kılış başkuruş arkılık etisda aldın soğutuş, gol liniye transportudun Hınyang'daki ahırkı noktada mal tapşır velişkice, meksus adem açkışlık tügüllergice yetişip menip, bütün zencirlik başkuruş tizgilleş arkılık yeni meyve süptüge kapaletlik kıldı. Hınyang bilen Pişcan otturusadaki tügün bolu süptü bilen Hınyang şehrinin her türkümdeki Şinjanga nişanlıq yardım beriş hizmet etretleri Şinjanga'nın məhsulatlarını Hunan'a kirgüzüş, Pişcan'nın məhsulatlarını Hınyang'a kirgüzüşünü çoğunqurlaştırış, əməliyleştirişke sicil türtkü bulup, yakki qeytimliq setişka yardım beriş dərecesini özdürüşünü daimliq, uzak önümlük yardım beriş yöleş mekanizmiga aylandırdı. Statistikaga asaslanganda Hınyang şehri 2025-nji ýyly jemi 109 tonna pişjan öl özümini setişge yardam bergen. Setiş sommasy 2 million yuandan eşip 100den artuk dehqan ailesige nep yetkizilip, her bir ailenin otturç kirimi 20 000 yuandan aşkan. Hazırga kadar Hınyang'nın Şinjanga nişanlıq yardım beriş hizmet ettirdi, Pişcan Nahiyyası'nın tahminen 5 milyon yuanlık üzüm setişiga yardım berip, kuruk üzüm, koğun qatarlıq özgüce yezi iyilik mahsulatlarının Hunan'a kirgizilip setilip, setiş sommasının 20 milyon yuandan eşişiga tesir körsütüp, törtkü bolgan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəgirək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutun. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balı yurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık

0: رايقلا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjang radyo televiziya stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı dişberdük, anlıgınınla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxli hekayeler davamlı hozırınlarda bolsun. Əmdə de iqtanları stansımızın anlıdırış aldada durgan başka programlarda bolsun. Programımız Şinjang Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Solusiting abonçılar terminalada mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydısınız. Diqqətiniz Solusiting abonçılar terminalımızda bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugün 2026 yılı 8. ayının 26. günü çarşamba. Amdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Zumrat Yasin.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qedimki haberlerimizin asasi məzmuni tövendikçe. Yeni kuvvetini itildiriş bilen konu kuvvetini yenilaşının münasibeti bir tutaş planlanıp, yeni süpetlik işlep çıkış güçleri şeraitki kırap terakki kıldırıldı. 14. nöbetlik Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 24. sallık yığını Beijing'de içildi. Davalanış kapalıtı kanunu layihası, yol katnaş bihaterliği kanunuğa tüzütüş kirgüzüş layihası Katarlıklağı kırap çıkıldı. Cavlıcı yığınğı riyasetçilik kıldı. Siyasi mesleğe etkinişi 14. nöbetlik Memleketli Komiteti Daimi Komitetinin 18. sallık yığını içildi. Wang Hunin yığınğı katnaştı. Xanjin Hindistan'ın devlet xavipsizligi meslehetçisi, Jongo Hindistan Çigra meselesi boyunca Hindistan'ın alaydı vekili Doval bilen görüştü. 26. nöbetlik meblağ siliş yermenkisinin türlük tayarlı hizmetleri bütti. Kanada Amerika'dan tahminen 20 milyard Amerika doları tən sommalık karşı tamojni beci aldığalığını cakarladı. Emci dihtanla haberlerimizden tepsili mezmunları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping Munulan'ı təkidledi. Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü işqaşırışının halkılıq paytada pantexnikide yenilik yarışdiki təxirsizlik tuyğusu və buruş tuyğusunu küçəydib, pantexnikide yenilik yarışını teximi moyim orungu koyup, halkılıq topunu yaxşı tepib, pantexnikide yenilik yarışını yenilik yarışqı türdükü boludağın tərəqiyat strategiyasını yolu koyuş. Yeni konu kuvvetinin almışını tezildişdə moyim rol oynaydıgan kılış gerek. 15-ci bəşilinin başlanış ilida Cayla yeni kuvvetini yetildiriş bilen, konu kuvvetini yenilaşılan münasibetini bir tutaş yaxşı pilallab, pantexnikide yenilik yarışı bilen, tüzümde yenilik yarışıdan ibarat koş kozgıtışı çıntırıp, ən-ənivi kəsiblərinin yeni hayati küçünü urğutup, güllənmi kəsiblərinin yeni kuvveti, yeni əvzəllikini cari kıldırıp, kəlgüsü kəsiblərinin yeni sahə, yeni musabıqı yolunu ecib, yuqur süpətlik tərəqiyatı törtkü boludağın qudretlik hərəkətləndirgüç küşünü teximi yaxşı mücəssəmlədi. Xeylongcan Daqing Neftligi 3-cü Neft Eli Saudi 8-ci Məşğulat rayonuda uşquçsız ayroplan və radar qatarlıq üskünlərdən tərkib tapqan boşluq bilən yer bir gəvdiləşkən çarlaş tori 9 kvadrat kilometrlik Məşğulat rayonunu 24 saat toluq avtomatik nazarat qilishini işqaşırdı. Kündülük çarlap təkşürüş xizmətigi məsul Hu Jinsheng rəqəmləşkən

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmesem, tekmü bir aram bolu men. Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
3: Dada, abdab tıkırdap gitmişsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kedim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmemini əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram. Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru mısınız, en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Congo siz bilen birge, zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta, cunguça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə toz tərkibi yuqarı yeməkliklərinin ziyinidən qandaq saqlanış kerak degen məzmunda sözləb berimiz. Tuz hər xil təmlər içində aldınqı orunda turudu. Biz onun bilən məzəlik taamlarını etişkə, şundaqla onun bilən ösüb getiliş və metabolizmini saqlaşqa muhtac. Lekin çəkədən eşib kəssə, iş buzuludu. Yaqında bir türlük tədqiqatda, yuqori natriyelik yemek içmeklerinin yürek kan tumur sistemisiga bo'lgan ziyan darajasi tunchiq etdim ratga turg'izilgan bo'lib, buning ichida cho'ng menga tuzliq bo'lishdan eng qo'rqdi ekan. Yurak uning kaynida turdi ekan. Tuz ko'p iste'mol qilinsa, qon besimi o'rlab ketadiganligini hammaylan biladi. Lekin nurg'un kishi natriy ionining yurak menga qon tumorlarini qandaq qilib qadam-qadam buzib ketadiganligini bilmaydi. Natriy ionining bir alohidaligi bo'lib, o'zida suqulublash xususiyati bo'ladi. Tuzni ko'p iste'mol qilgandan keyin badan singishish besimining tengpunligini saqlash uchun ko'p miqdordagi suvni qon tumorida saqlab qoladi. Buning bilan qonning umumiy miqdori kengayib, qon tumor devori davomli yuqori besimga bardoshlik berib, qon besimi o'rlaydi. Yil bo'yi qon besimining o'lchamdan eshib ketishi xuddi yuqori besimliq suv miltiqi bilan qon tumorining ichki devorini to'xtatmay chayqaganga o'xshash. Ichki pardasining qo'g'dash qavatini buzib, sozilma yallug'ini keltirib chiqaradi. Qon tumorlar asta-asta qattiqlashib, elastikligini yo'qotib, arteriya qaytishni shakllantiradi. Bu xil zaxmlanish faqat ma'lum bir o'rin bilanli chakilinib qolmaydi, balki butun badandagi qon tumorlarini bo'ylab yomirab, cho'ng menga yurak, tövanki mucha qon tumorlari orqa-orqadan ta'sir ko'rsatadi. Faqat har qaysi a'zolarining bardoshlik berish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ziyonga uchrash darajasida farq bo'ladi. Kasallik keltirib chiqargan ziyon sababidan sog'lom uzun ömür körüş iyiliğe ziyan yetiş, mehtarlaştırılgan ölçem kılınıp, tuncuk etim yukarı natriyelik yemek işmek keltürüp çıkargan altı çoğun yürek kan tumor keserlikinin yük tizimliki sistemilik tizip çıkaldı. Mengir sektisi aldıngı orunda turudu. Kan yetişmezlikten bolgan yürek keseli. Yukarı kan besim karakterlik yürek keseli onundan keyin turudu. Dalancı titreş, dalancı soğuş, aorta ösmesi ve etrap kan tumor keserlikleri ayrım ayrım alda 4. orundan 6. orungıcı durudu. Dünya Sihiyye Teşkilatı ve Cungo ahalılarının kızalınış görsetmesi 2022'de kuramgı yetkililerinin kündülük natriye kubul kılış miktarı 2 gramdan eşip etmesi ki, aş tuzga sundurup hesaplaganda 5 gramdan eşip etmesi ki gerek dep teklif berilgen. Dövlətimiz əhalələri qorumu qorğandılar saladığan tuzun miqdarı hər bir adamın günəgə 9.3 gramğa yetidi. Bu texi jangyu tuzlanğan say qatarlıq yeməkliklər içindəki yoşurun tuzunu öz içində almaydı. Nurğun kişinin bir vaxt tamaqının tuzu bütün bir günlük tavsiye qılınğan miqdarğa yaqınlaşıb qalıdı. Şunu bayqaş təs emas ki, əgər aş tuzunun qəbul qılınış miqdarı tövəllizsə, köp xil kesəlliklərinin görülüş xəvpimi şununğa əgişib tövəlləydi. Turmuşda tuzunu qandaq qılğanda az istimal qılğılı boludu. Birinci, tuz çəkləş qoşqı işiltiş. 5 gram tuz təxminən bir pivo butulkasının iğizığa toğru gəlidu. Börək iqtidarı toliq bolmaganların tuz yeyişiga bolğan tələb texim uqatlıq bulup, 3 gramdan tövən kontrol kılınış gerek. Ən yaxsi, tuz çəkləş qoşqıdan birini təyyarlan. Bir qoşuq 2 gramqı tənkilidu. Tuz salganda könlünüzdə san buludu. İkinci, tövən natriyelik tuzga tədirci almaşdırış. 2025-ci ili Dünya Sihiyye Təşkilatı tövən natriyelik tuz məhsulatlarını işiltiş qollanmasını elan qılıp, tövən natriyelik tuzni adetki aş tuzunun ornığı dəsitip, yuqarı natriyinin qubul qılınışıdan gelip çıxıdığan sağlamlı qayıpını azaytışını müracaat qıldı. Hər bir ailədə adetki tuzni tədirci halda tövən natriyelik tuzga almaşdırış. Dəstəbdə 20 adətik tuz, 20 tövən natriyelik tuzunu ağırlaşdırıb işlətiş. Maslaşışqandın kiyin andın fütülləy almaşdırış təklifini birimiz. Diqqət qılışqı tegişlik ki, börək iqtidari toluq bulmağallar, balılar, hamildarlar, kaliyini saqlap qaladığan doğrularını işkən, ya ki kaliyinin çıxırılışı, tosalğıqı uçurgan kişilər tövən natriyelik tuzunu istimal qılmazlıqı. Kali tuzu ya ki adetki tuzunu ayrım təyirliş gerek. Üçüncü, yoşurun tuzdan hoşer buluş. Köp uçuraydıgan yoşurun tuz çoğun ailesi Cianyo, Cijin, Katarlıq tetkular. Tuzlanğan say, çılgan say Katarlıq tuzlanğan məhsulatlar. Xiangchang, Wusenru Katarlıq pişik göğüş məhsulatları. Təyyar çöp. Tez toğunultılgan yemeklik qatarlıq təyyar yemekliklər. Şupiyen, huamey qatarlıq uşaq yemekliklərini öz çıqalıdı. Köpçülüklünün tamakını köpürək yap, yemekliklini az yeşi təvsiyə qılınıdı. Yəni, yemeklik materiallarını körgülü buluduğun əsli təmdiki nərslərini köpürək yap, addi tamak əsli buludu. Pişiklanğan ham materiallarını körgülü bulmaydıqan nərslərini az yeyiş, ya ki yeməslik gerek. Төртінші, тамак әткенде тузны кейрек селіш. Тузлык суға чылап, гөште ярлаштын башка ахваларда, пәкет қазандын чықыштын бұрын туз салсылы болуду. Бұ вақытта туз техи емекликнің ішкі қысмаға кермеген болып, тіл ұшчада оқшашла тузлык тәмні ес қылғылы болуду. Бәшінші, башқы тәм тәңшігішлеріні тузлык тәмнің орнығы дәсіздіш. Тамак әткенде пияз, сынжан, самсак, лаза, Хуачяу, ачықсу қатарлык табиий тетутқуларни көпірек ишилтип, туз ва жаңйогу тайыны велишни азайса, хам иштахана ачыду, хам кан томурларга тосалгы болмайды. 6-чи. Алахиди кишлер топи игизини каттык башкуруш. Мутахассислар шуни эскертудуки, төткул кишлер тузни каттык контрол кылыш керек. Уларнын кан томурлары ва азалары натрийга тегими сезгир болуду. Бөрекнің натрийіні чықырыш ықтыдары вә қан тұмырларыны тәңсәш ықтыдары ажызлашқан яшанғалар. Тұзғы сәзгөр үйіқұры қан бесім беймарлары, гөрексе іптішіш, даланчы титрәш, яки үлгірі сәкті болған кісілер. Бөрек ықтыдары зиян ғовчырғалар. Еттінчі, емеклік бәлгісігі қарашны өгіні веліш. Оралмылық емеклік сетіп алғанда, әгер әр 100 грамм емеклік тәркебеді ке, натрийінің мектары 800 миллиграммдан ешіп кәсі, юқыры тұзлық емеклік есаптыныды. Ачықсу білән жаңйоны еліп ешсақ, оқшаш өлчәмді ке бір бұтыл көді ке, төвән натрийлік рецип білән, адеттік реципті ке натрийінің мектарды пәрк жоң. Шуңа сетіп алғанда көпірек диққат қылыш керек.

0: ئۇنىڭ ئىخچاملىقلار تېمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
1: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆكۈپ ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
3: ئاداش، يەنە قانچىلىك ماڭىمىز؟
4: كېلەيلى دەپ قالدۇق، يەنە 30 كىلومېتىرلا قالدى.
5: ۋەي دادىسى، نەگىرە كەلدىڭىز؟
3: ئۆيگە ئاز قالدى خوتۇن، نېمە بولدى؟
5: نېمە يېگىڭىز بە؟ ھەراس بالىلارغا نېمە ئاغاش كەلدىڭىز؟
3: نېمە ئەسىڭىز بولىۋېرىدۇ؟ سوۋغاتلارنى باغاندا كۆرسىتەي. بالىلار ياخشى تۇرۇپ
4: دىققەت قىل.
3: ھاياتنى قەدىرلە، ئاپتوموبىل ھەيدىگەندە تېلېفوندا پاراڭلاشماڭ، مەدەنىي يول يۈرۈڭ.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başvurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ eñ yaxşı yolı. Pän sağlıqı zor baylıq programısıda Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dersxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs qılaylı.
7: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Radio anlıqıcı dostlar, bu sahibimizden nemi üçün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövənge qartış tavsiye qılınıdı degen məzmunda iqtinlarda buludu. Bugün köpçilikke tavsiye qılıdıgan sağlamlıq addi yerkidi. Uxlaşdan burun yan telefon ekranını karavat beşedeki işkapı qartıp qoyuş, ekranını üstüge qartıp qoymaslıq. Ekran üstüge qartılgan yan telefon yerim keçede yorusa uyğunup getisiz. Avazsız aletki keltürüp etibetken taktırdımı ekrandan bir uçur kelgellik uxturuş nuri karanğıdı yorup, siz tez uxlavatkan körüş dairinizge kirdi. Ekran tövenge qartılsa nur tosılıp gelip, nur mənbəsi köz almasını qıdıqlamaydı. Onun üstüge ətisi ətdigende kolunuzni sozup, yan telefonunuzni alganda ekranın tövenge qartılgallıqı sizden onu öyrəgəndilə andın vaqtını körələydiqallıqınızdan dirək biridu. Bu öyrü şərkitinin özü bir qozqıtış murasimi hesablanıdı. Bugün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövenge qartıp etip qoyun. Keçidə nur uyqunuzni özüvətməydi. Ekranın tövenge qartılışı ekranını qoğdaş üçünlə əməz, bəlki bir keçə avasız buluş üçündür. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tensaklıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişberdok, anlıqınınla rahmet. Texini köp məzmunlarını yana Slujitin abonçalar terminalını düşürüp, anlısınız buludu.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan alishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Oldikerim. Bu qitimqi programımızdan

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde küzlük yığımda tok şilşki kapalatlıkış zerbidarla ertirtinin 96'sı Şinjan'ın küzlük yığımıgı kapalatlıkıl deyilgen mezmunda sözlep yerimiz. Hazır Şinjan'ın küzlük açlıkı özüşünün açkuşluk mezgiligi girdi. Dövlet elektri toru Şinjan elektri energiyası çeklik şirketi 2026 yıllık küzlük yığım məksus tür boyuca tok şilşki kapalatlıkış hareketini omumüzlük başlap küzlük yığım boyuca tok şilşki kapalatlıkış zərbidar ətirtidin 96'nın təşkilləb qurup suğuruş, baş kuruş, pərviş kılış, yığı veliş, kurutuş, ambarda saklaş bütün zəncirini tok bilen təminləşki kapalatlıkış sistemisi bərpa qılıp şənşlik elektri energiyası arqılıq açlıktan bol usul ilişki kapalatlık kıldı. Yakında Xotan vilayeti Xotan nayasının Xan Eriq bazırdaki şal terikçiliği ailesi Mecid Nemtullah işik aldıgıcı berip məksus tok şiltiş boyca çarılıp təkşürüşünü kanat yaydırgan Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiya hizmetçilerge rahmet etti. Şu cayda yakınki mezgilde uda netçikün temperatura yukarı bolgaçka soğuruş su pompasını sıcıl aylandırışkı toğır gelip tok işiltiş yüke zor derecede açtı. Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiyası şirketi teşebbüskarlık bilen aldığı ötüp mulazimet kılıp spor ayınıdaki direktorlarını Xotan nayasıdaki etiz başlarına daire boyuca çonkur çöküp etraptaki liniye, suğuruş su pompisi, tok taksimleş sandıkı karıta yoşurun hayıplarını her tarafımı retke turguzup tekşürüşünü kanat yaydırıp tok keçiş, ziyade yük besiş katarlık, türlük tok şiltiş hayıp hatırını aldım bir taraf kılıp dikkan ailelerinin suğuruşta tok şiltişteki ciddi kıyın buluş meselelerini tez süratte hal kılıp şu cayının şaldın mukum usul iliş, mol usul iliş, müstekemleşni puhta elektri energiya kapalatigi iyi kılışkı teşkil edi. Kent tori ortak kuruş uzak önümlük mekanizmigi tayınıp, Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiyası şirketi, tok şiltiş boyca meslehet biriş, kaşilini ciddi remont kılış, yezi egelikigi alakadar mulazimet katarlık 6 türlü kestini kent derecelik mulazimet noktalarını yüzlendirdi. Şinjan'daki mulazimet noktasını bultırkı 960'dan 2296'ı köpeytip, asasi katlam dikkançılık işlerine işletilirken tok mulazimet asasını puhtuladı. Yezi egelikigi alakadar liniye, maşinalaşkan kuduk, açlık pişiklaş eslehelerge karıta, adem küçü bilen çarılıp tekşürüşke, ademsiz uçkunu koşup, hava boşlukları çarılıp tekşürüş strolluk endisini kolunup, liniyele konurup getiş, tok keçiştin koğdaş ünümünü yoktuş katarlık yoşurun hayıplarını omumizlik düzeltti. Yine yezi igelikigi alakadar kes tertipine elalaştırıp, bir kenişke bilen kobul kılış, resmiyetler toluk bulmuş mu becerişini emelileştirdi. Suğuruş sığımını aşırış, kurutuş üskülürge tok şiltişte bir cayga bir tedbir boyca layihet özüp, yezi igelikigi alakadar

0: tok ulaş otturucu vaktini 6 hizmet günüge kıskarttı. Cenubi Şinjan'da şiddetle eşivatkan suğuruşki işiltilirgan tok ihtiyacı kapalet kılıç bilen bile Şarkı Şinjan'daki açlık pişiklaş karhaları mı birge bir meksus mülazimettin behrimen boldı. Kumul şehri Chuangxin unçılık çeklik şirketinin mesulü Li Shaoju mundaq dedi. Devlet elektrik toru Şinjan elektrik energiyası açlıkını kurutuş, ambarda saklaş, inçki pişiklaş karhalarının işik aldığıcı berip, tok işiltiş bekaterliki boyunca tekşürüşün kanat yaydırıp, karhanalarının tok bilen təminleş boyunca ciddi takabıl duruş layihasını mükemmelleştirişige yardımlaştı. Elektrik energiya hizmetçileri Zavut rayonunun 10 kilovoltluk tok liniyası, transformator, kurutuş sexinin tok taksimleş əslahalarını umumizlik çarılıp tekşürüp, yukur kuvvetlik üskünlər məşğulatı ve ciddi takabıl turuş bir taraf kılış mühim noktalarını çüşendirip, karxallarının işlep çıkırış liniyasının dərisini östürüp, tekşürüp remont kılışını tamamlaşığı küç koşup, küzlük yığım açlık pişiklaşının yukur pəllisige bimamal takabıl turdu. Statistikaga asaslanganda bu yıl devlet elektrik toru Şinjan elektrik energiyası çeklik şirketi teşkillab kurgan küzlük yığın boyunca tok işiltişki kapalatlık kılış zarbidarlar atırtıdın 96'sı bolup cemi 4800'den artık elektrik energiyası daire hadimi birinci sertte çıkın turup her vakit ciddi takabıl turuş növbetçilikini yolu koygan. Hazırgıça yezi egelikigi alakadar liniyadan cemi 3378'i. Yezi egelikide tok taksimleş spor ayırıdın 9000'nin köpereki çarılıp tekşürülgen. 51000'nin artık dihkan ailesinin tok şiltişi boyunca rätke turguzup tekşürüş tamamlanan. Yezi egelikigi alakadar 9600'nin artık yoşurun hep tüzütülgen. Yezi igilikide su çıkırvetiş, soğuruşunu tok bilen təminle sığımçalıqı yeniden 811.600 kilovolt amper köpeygen.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank huyaşini. Səhər cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesbirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yükselivatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde aldınki 7 ayda Şincan'ın taşkı sorusunun mukum kaytı örleş vaziyeti güçlük bulup, 7 ayda import-eksportun eşi süreti zor derecede aşkallıkı doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl 1. aydın 7. ayı geçe Şincan'ın taşkı sodu import-eksport umumi kıymeti 335 milyard 220 milyon yenge yitip, bu turku okşaş mezgildekidin 4.14% aşkan. Bunun içine 7. ayda import-eksport umumi kıymeti 68 milyard 680 milyon yen bulup, bu turku okşaş mezgildekidin 70.14% etip, eşip, bütün avtonom rayon taşkı sorusunun mukim eşiğe küçlük hareketlendirgücü küç koşkan. Rayon taşkı sorusu masışıp küç kargallıktın noktalıkla vilayet, oblast, şehirlerinin türkülük rolü gevdilik boldu. 1. aydan 7. ayı geçe Şincan'daki 9 vilayet oblast şehrinin import-eksporti musbet açtı. Aldınki Katar'daki vilayet oblast şehirlerinin yetekleş ünümü körünerlik boldu. Bunun içinde İli Kazak Avtonom Oblasti, Kaşgar Vilayeti, Dortla Mongol Avtonom Oblastinin import-eksport somisi bu turki okşaş mezgildekidin ayrım halda 9.6%, 22.7%, 16.9% eşip, bütün Avtonom rayon taşkı sorusunun eşişedeki yadroluk direk küçke aylanıp, rayon taşkı soru terakkat endisi sicil elalaştı. Soda şekli sicil elalaştı. Çet eldeki kuruluş ödeki iliş sorusunun eşi süreti aldıdımandı. 1. aydın 7. aygıca Şincan'ın adetki soda import-export sonması bulturki okşaş mezgedekinin 17.14% eşip, Şincan import-export umumi kıymetinin 59.13%'ini ilgiledi. Okşaş mezgilde Şincan'ın çet eldeki kuruluş ödüge iliş malları eksportunun eşiş vaziyeti tez bulup, bu tırkı okşaş mezgildekidin 95.18% açtı. Afrika, Otra Asya'ya kartılgan çet eldeki kuruluş ödüge iliş mallarının eksport kıymeti ayrım halda 150.14%, 175% açtı. Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşunun türküsü de 7. ayda Cungu Şincan'ın Özbekistan'a kartılgan çet eldeki kuruluş ödüge iliş melinin eksport kıymeti bu türkü okşaş mezgildekinin 150.13% açtı. Polat materyali, hemmebap maşini üskünüle, pompa katarlık asası kuruluş materyallarının eksport miktarı tez açtı. Bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdığan bazar çonkuru eçilip, en-enevi taşkı soğudu bazarı puhtu kademde kayıtı canlandı. 1. aydın 7. aygıca Cungu Şincan'ın bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdığan devletler bilen bolgan import-export umumu kıymeti 292 milyard 360 milyon yen bulup, bu turkı okşaş mezgildekidin 6.16% eşip, Şincan taşkı soğudu umumu kıymetinin 87.12%'ini ilgiledi. Yadroluk bazar asası haleti mukum oldu. Şunun bilen bile yeniden gülünüvatkan bazarlarını kengaytışının ünümü gevdilik oldu. Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı, Afrika bilen bolgan import-export ayrım halda bu türkü okşaş mezgildekinin 44.13%, 112.13% açtı. Taşkı soğudu bazarlarının köp menbelik uğurlaştırılışı sicil mükemmelleşti. Fukravi karhanına mukumluk asası da ilgirledi. Taşkı meblak karhanlarının hayati küçü gevdilendi. 1. aydın 7. ayı geçe, atılım rayın boça import-export hatırısıgi ige karhana 3886 bulup, bu türkü okşaş mezgildekidin 14.18% açtı. Bunun içinde Pukravi karhanalar, çet el sodigerleri meblağ salgan karhanlarının sani ayrı.

0: Halda bu kırkı okşaş mezgele giden 15 bütün 12 %, 29 bütün 18 %açtı. Buxoroviy karxonalarning import eksport summasi 5.6% eshib, butun avtonom rayon import eksport umumiy qimmatining 95.2%ini egalladi. Tashqi mablag' karxonalarining eshish yoshirin iqtidori kuchlik bo'lib, import eksport summasi bulturqi o'xshash mazgildagidan 349.3% oshdi. Birinchi oydan 7-chi oygacha Shinjonning mashina elektr mahsulotlari eksport summasi bulturqi o'xshash mazgildagidan 7.4% oshdi. Buning ichida avtomobil parcha zapchaslari, taglikni o'z ichiga olgan avtomobil, tokchilik uskunalari, elektronlik detal eksport summasi bulturqi o'xshash mazgildagidan ayrim holda 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% oshdi. Shuning bilan birga avtomobil parcha zapchaslari, sulyo buyumlar, to'qimachilik turidagi oriliq mahsulotlarining eksportiga ishparisi gavdalik bo'lib, kasb eksport yoshirin kuchi sijil qo'zg'atildi. Import eksport qurilmasi tangpo'nglishishqi yuzlandi. Ko'p miqdorli tovarlarning import miqdori va bahosi tang o'rildi. 1-chi oydan 7-chi oygacha Shinjonning import summasining eshish vaziyati sijil kuchaydi. Import summasining eshish sur'ati eksportningkidan 20.7% point yuqori bo'ldi. Tashqi savdo import eksport qurilmasi yanami a'lolashdi. Taraqqiyot texnomi tangpo'nglashdi. Ko'p miqdorli tovarda importga ta'minlash bilan ehtiyoj jallandi. Jami 10.787.000 tonna import qilinib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 33% oshdi. O'xshash mazgilda Shinjonning yezi egilik mahsulotlarining import summasi 7.350.000.000 bo'lib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 60.2% oshdi. Mashina elektr mahsulotlarining import summasi 2.580.000.000 bo'lib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 225.9% eshib, butun avtonom rayonning kasb taraqqiyoti va bozor ta'minot ehtiyojiga unumli kafolat qildi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1.400.000.000 o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjong radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: 2000 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: o'xshash turdagi qonunga xilof jinoyatlarni unumli cho'chitdi.
1: Birinchi dilo misoli Korlidagi Wang Ekis qatorliq kishilarning yumshoq zo'ravonlik bilan qarz suylash razil kuchlar tashkiloti. Yaqinda Korli shaharlik Kong'an idorasi 110 saqchiga ma'lum qilish telefonini topshirib oldi. Pashqiluvchi boshqalarning ko'p qitim telefonda haqoratlaganligini aytdi. Korli shaharlik Kong'an idorasi ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol maxsus odam tashkillab, bu yeb uchini dastlabki qadamda tekshirib, pashqiluvchining oz so'mlik qarz berish shirkatidan qarz olganligini, o'simi bak yuqori bo'lgachqa vaqtida qaytarishga amalsiz qolganligini Az somunu qarz beriş şirketi adam orlaştırıp, bu paş kılıkçıga köp ketim telefon beriş, veşin arqılıq yollaş, işik aldığı berip tələb qılış qatarlıq usulla arqılıq qarzını qaytırışkı təhdid selip, başqalarının normal turmuşunu eğir dərəcdə qalay mıqallaştırğalıqını bildi. Bu əhvalğa asasən Korli şəhərlik Kong'an idarisi tezdin hərəkətki kelip, ilgiri kem olup Gau X qatarlıq 10 cinayet kumandarını tutdi. Təkşirip eniqlinişçe, bu şayka Dostları tanıştırış ve işin kesip topuda ilan tarıkış usulü arkalık. 2025 yılı 9. aydın, 2026 yılı 7. aygıca 10.000 yönge 20% mülazimet hakkı ve künüge 1% üsüm eliş şekli bilen cemi 4 milyon yanın artık karız tarıkatkan. Qarz berish mazgilida shayka a'zolari telefon qilish, veshin orqali yo'llash, ishik oldiga berib tahdid selish orqali qarz qaytarishni suylab, boshqalarning normal turmushini eg'ir darajada qalaymaqonlashtirgan.
0: Ikkinchi delo misoli. Yanji Xuizu avtonom nohiyasidagi Sha-X qatorli kishilarning shahvaniylik orqali qoqt soqti qilish razil kuchlar tashkiloti. Yaqinda Yanji Xuizu avtonom nohiyalik Kong'an idorasi Tavalik rayonidagi to'rg'ich etishliq soqchi ahvoli yib uchini umumiyuzlik ratlash jarayonida Sha-X boshchiligidagi to'r razil kuchlari jinoyat tashkilotini bechit qildi. Bu tashkilot to'r subsidan foydalanib shahvaniylik aldamchiligi, qoqt soqti qilish ham o'ktamlik qilib chataq chiqarish qatorliq qonunga xilof jinoiy harakatlarni sodir qilib jamiyat omonligi tartibini eg'ir darajada qalaymaqonlashtirgan. Navbatda Gong'anning organi jinoyat gumondoridan 8-ni tutgan bo'lib, to'rdagi razil kuchlarga chetishliq jinoyatning hayvisini yerga urdi. Tekshirilishicha bu tashkilotning a'zolari Asosiy iqlim tor ijtimoiy aloqa subsidan ko'plab foydalanib, shahvoniy uchurlarni tarqitib, odam jalb qilgan. Ziyonkash uchurg'uchilar qarmoqqa ilinsa

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda bir haftada 3 lavha taqdim qilindi. Ommaning taqdirlanishi va mukofotlanishi ashu astoydilikdan kelgan degan mazmunda qitiladi bo'ldi.
0: 8-nchi oyda Go'chong nahiyalik Go'an idorasi Shibeyvan bozorliq saqchixonining saqchisi Zhao Yuxiang ishxonasida yangidan ezilgan 3 lavha ko'zga olaydi chiqib turardi. Lavha taqdim qilganlar ichida naqpul o'g'irlangan tavallikdagi omma, yon telefonni yutirib qo'ygan sirtdan kelgan ishlamchi, o'chirata turib tamoq elish sababidan talash tartish qilgan korxona ishchilari bor. Bir haftada 3 lavha taqdim qilish saqchi bo'lganiga amdila 4 yil bo'lgan Zhao Yuxiangga nisbatan aytganda ommaning uning haqiqiy kuchini e'tirof qilishi hisoblanadi.
1: 8-nchi oyning 1-chi kuni tavallikdagi aholining avtomobiliga silib qo'ygan 4300 yen naqd puli o'g'irlandi. Naqd maydoniki yeb uchi chaklik bo'lgachqa jinoyat gumondorini damonligi bekitish taski to'xtadi. Zhao Yuxiang voz kechmay atrofdagi takshirgili bo'ladigan yeb uchining hammasini ratlab chiqib, inchki xalqlarni bir-birlab ko'zdan kechirib, tarqoq quchurlardan jinoyat gumondorining izini tadirji topdi. Eng oxiri odam tepilib, pul to'liq qaytarildi. Davolashq uchun naqd pulni olganda qo'li titrab ketdi. Atsi diloni tez fosh qilib, xalq uchun ziyondan saqlab qoldinglar degan xat yozilgan lavhani taqdim qildi.
0: 8-nchi oyning 4-chi kuni sirtdan kelgan bir ishlamchining yon telefoni o'g'irlandi. Yon telefondagi surat va materiallar yutgan narsaning egasi uchun intayin qimmatli edi. Yeb uchi urumchini ko'rsatganda Zhao Yuxiang tashabbuskarlik bilan rayon xalqib taqiqlashni iltimos qildi. Boshqa joyda delo bejirishda har bir qadamda boshdan moslashtirish kerak edi. U yeb uchini elib bir nuqta bir nuqtadan qatirab, qayta-qayta selishtirib, qayta-qayta tekshirib aniqlab, har qandaq mumkinchilikni qo'ldan bermadi. Shu kuni yon telefon tepildi. Yutgan narsaning egasi albomning saqish ekanligini ko'rib, qayta-qayta rahmat aytdi. Atsi saqchixonaga lavha taqdim qildi.
1: 8-nchi oyning 7-chi kuni tushda tavallikdagi bir korxona oshxonasida ikki ishchi o'chirata turib tamoq elish sababidan takallishib qilib, necha 10 odamning oldida bir-biriga yo'l qo'ymadi. Zhao Yuxiang yetib kelgandan keyin diloni darhol bir taraf qilishga oldirab ketmay, oldi bilan ikkilarni saqchixonaga elib berib, har biriga bir stakandan suv quyib, ularni avval o'zini besib olishga buyurdi. Saqchi maktabda taqiqlash kasbini o'rgangan Zhao Yuxiang odam ochiqlanganda davli anglamaydiganligini, oldi bilan kayfiyatini turaqlashtirish kerakligini obdan biladi. U ikkilan bilan ayrim-ayrim paranglashib gap qilgach ishning bosh oyg'ini aniq so'rdi. Bir qancha eg'iz gap bilan ochiqining tagiga yoshirilgan tugun yechildi. U kuni hammalarni herib jiddiylashgachga gap talashib qolgan edi. Ikkilan bir yerga yig'ilganda Zhao Yuxiang faqat sizlar kunda bir qozonning tomiqini yeysizlar, bundoq qilish arzimdi dedi. Ikkilan bir-biriga qarashib kulib qo'yib qo'li elishib aplishib qoldi. Ishdan keyin ikkilan birlikda xalqni g'amdan xalos qildinglar degan xatlar yozilgan lavhani taqdim qildi.
0: Saqchi maktabdagi 4 yil Zhao Yuxiangga astoydil bo'lishni o'rgatdi. U 2022 yili Xinjiang saqchi shoyan taqiqlash kasbini bitirgan. Maktabdagi mazgilda davlat rag'batlantirish o'qish mukofot puliga erishgan. Munavvar sinf kadri bo'lgan. Saqchi bo'lgandan keyin munavvar ma'mur bo'lib baholangan. Lekin bu shon sharaf bilan qog'ozga yozilgan bo'lib, vazni 3 lavhaga yetmaydi.
1: U astoydil bo'lishga ishonadi. Dilo har qancha kichik, yeb uchi har qancha ushoq bo'lsa-mu, oxirgacha agish voz kechmaydi. Majra har qancha oddiy bo'lsa-mu, ikki tarafning qalbidagi tikanni elvatmaguncha ishni tugatmaydi. Xizmatdoshlari uni o'q desa, u kulib turib, Buxralarning sizni izlab kelishi, sizning qilolaydiganligingizga ishonganligi uchundir, deydi.
0: Zhao Yuxiangning ish ustiliga qo'nrab ketgan bir xotir daftar qo'yilgan bo'lib, birinchi betiga saqchi bo'lgan kuni o'zi yozgan, bu saqchi formasini kiyganda nur xalqsila emas, ushoq tushak ishlar mas'uliyatchanlik namoyon bo'ladi, deb yozilgan.
1: U saqchi bo'lish ta'siroti ustida to'xtalganda bundoq dedi. Asosiy qatlamda har kuni aloqa qiladiganimiz fuqarolarning haqiqiy qiyinchiligini, ismini qo'shib ishlash, qatrash, uvalchilik tortish qatorliklarining hammasi bor. Lekin her qatım amağı yardım kılıp, bir işini kılıp, bergende, ulanın endisi tügep, rahmet et kalıqını anlıganda, barlıq capalarımızın erzidi kalıqını his kılımın. Bizim qoğduğunumuz şu cahideki puhraların tenç aman turmuşu. Her bir küçük işini puhta yakşı kılıp, bu keyimge 100 kilerleşimiz, puhraların işendisine 100 kilerleşimiz gerek.
0: Üç levhe tamğı esilgan bulup, çoğun bulmuşsun mu, lekin her bir xatni puhralar işendisi bilen yazgan. Zhao Yishan ondaq dedi. Levhe kanç köp bolsa, besim şünç çoğun buludu. Bu işendisine 100 kilerleşimiz gerek. Altın qalqan amallıqni qoğdaş yazlıq hərkete qanat yaydırılğandan buyan Qoçoŋ nahiyelik qoŋan idarisi mal mülki ziyan yetküzüş türüdeki kiçik delularni tez taqiqlab, tez paş qilishni çıŋ közləb, rayon halqı zaŋ malni qaytırıp kelip, ziyanni bütün küç bilen toldurup, macralarni jallıq murassa qilip hal qıldı. Zhao Yishan dal yazlıq hərəkətdəki otri yaş, yaş xalq saqçılarının ixcham körünüşü bulup, amının hər bir kiçik işini özünün çoğun işi dəb bilib, əməli hərəkəti arqılıq təvəlikdəki puhralarının tenç turmuşunu qoğdu deyib. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrah proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Əmmimiz özümüzden başlayalım.

Korlada hava bulutlu bulup keyin ejiladı. Temperatura 20'den 33 Celsiya gradus kıca. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 17'den 31 Celsiya gradus kıca. Atışta hava uçuk. Temperatura 17'den 32 Celsiya gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutlu bulup keyin ejiladı. Temperatura 20'den 32 Celsiya gradus kıca. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 20'den 34 Celsiya gradus kıca. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 16'den 25 Celsiya gradus kıca boludu. 3 bal garbi şimal şamını çıkıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programı spocağını dişberdik. Teknik öp mezbunlarını, slow shooting terminalini çürp anlasanla boludu. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcına. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Munbet Bırak programısına anlayış olana karışanınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlardı. Altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlilerine nazar sahibimizde. Sayahatçiler Şincan yezi kentlilerinin özgeçe celipkarlıkların asta asta behirlendi degen mezmurlarını dekitinlerle sunumuz.
0: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Toksun Nahiyelik Katnaş Transport İdarisi'nin kadri Nurbiye Salam kent turgan mezgilde Çin kalbi ve Çin hissiyatı bilen ammini gemden halas kıldı diyen mezmun dehkanları buludu.
1: Yezi ilgilikki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Cenobi Şincan rayonu yezi ilgilik pen teknikisi de yenilik yartış merkezinin yopki etçildi. Tunçı Türküm'de Honan ülkesinin Hınyan şehrige toş

0: Bayram dem eliş günlerde kentteki koçalarda avtomobiller üzülmeyi ötüşüp kaynam taşkınlıkka çömdi. Penlin mundaq dedi. Dokalları köpeydi. Sayahatçiler köpeydi. Kent barğan sıra avatlaştı. Kentki kirgen avtomobilleri köp bolğaçka, kentki tar yollarda yana avtomobiller tosılıp kalıdgan ahvallar mı görüldi? Bundaq boludğanlıqını ilgiri oylap mu bakmağan eduk.
1: Mol yeni kespaleti yaşlaşkan yeni sınaç yez kentlerinin celibkarlıqını sicil aşırdı. Sıgın kentliki Cien Şu Ailevi Mihmanxanasının başkurgusu Tien Tien Ay'a calangan halda mundaq dedi. Kent keyfiyatı bargan sıra yakışınıp, modlaşıp, istirahatlaşıp, yaşlaşıp, türlük özgüç küçük dükkan ve faaliyetler sayıçlarını bəs-bəs kilişki gelip kılavatıdı. Kentte pazar aynışkıla 20 gün kitidu. Bu yıl yazda Cien Şu Ailevi Mihmanxanası yığınlık yaratıp, Tağdala Aşkansızı kızalınışının sınaş türünü yolu koyup, sayıçlarını meyv murabbaz kaynıtış, koldu pisa teyarlaşkıyı tekledi. Yine etraftaki at miniş, bazar ayınış katarlık sayat türlerinin sinyalaydı. Ailevi mihmanxanada konğan sayacılar adette bir iki günlük sayatını asas kılgan bolsa, hazır bargan sürü köplügen sayacılar 4-5 gün turuşunu tallab, Huan Huan kentindeki sahra ara ası turmuşunu çoğun kureyiz kılmakta.
0: Salkındaş istirahat yezi kent sayahati coş urup ravajlanış bilen bile Cimisar nahiyasının şindi yezi Şaufenzi kenti köpçelikke neps, edebiyat, senet sayahat menzilgahi berpa kılıp berdi.
1: Yakında Şaufenzi kenti Longtay Sarayı'nın mesulü Li Yüping bir tereptin sayahatçılar güçlük tamak teyarlaş bilen aldıraş bulsa yeni bir tereptin etraptaki turmuş uygunup naturasızlığın caylarını tavsiye kıldı. Onun Ailevi Mihmanxanı iş vatkınığı 10 yılgı yakın bolğan idi. Dastlabki rassamlar onun oylısıgı kilip natura sızgan bolsa, kiyin güzel sənət şiisinin oxuvçileri rəsimsizdi şəvəzkarlılır mı kəlgeçke, o er bilən öz oylısını Ailevi Mihmanxanı özgərtdi. Hazır Longtay Sarayda konuş nisbiti 70%'in yokurlidi. Konundan sayıçlarının köpüncüsü 2 gün kondi. Nurgun kişiler bir turğanca 4-5 gün kondi. Sarayga ressamlar ve resim həbəskarları kaldırgan 30 neç parça əsər esilgan bulup, Li Yüping'nin eri yana avtomobil aydab köpçilikni ətraptaki tağlarga berib durmuş ögünüp icadiyyat bilen şoğulunışı itekledi.
0: Li Yüping'nin öyüge avtomobil bilen berişka 10 minut mu kəlməydiğən Şaufenzi Güzel Sənət Sarayı daim resim körkəsmisi və türlük mədəniyyət faaliyyətlərini ötküzüb zamanıvi sənətni etiz eriq və yezi kəndlərgə kirküzdi. Li Yüping konup qalğan resim sızış həvəskarlarına o yerini təvsiyə qılıplı qalmay, boş vaxtı bolsala sayahatçilərgə əmrah bulub birlikdə ekskursiya qıldı.
1: Hazırkı Şaufenzi kenti sənət icadiyyeti ve sayahat ekskursiya bir gövde kılıngan özgüce kentki aylangan bulup, kentte özgüce ailevi mihmanxanlardan başka yana resim koridori, sapal boyum sen idi. Kahvehana, icadiyyat uyu hatarlıklar barlıq geldi. Kentin 20 resim, 20 kaynak durmuş bulgan Şaufenzi kentinin sənət keyfiyatı künseri koyuklaştı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıga anlık rəayət qılın.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkara hizmet kadım teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp biktiş, injinerlik, katarlık, AI, radyo televiziya teknik hizmetler bilen şoğulunuşk iradı bağlan bulsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçları terimini alın. Slushitin torgu dikkat kılın. Biz test kılgan cemiyi 29 iş orundaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devam edilir. Katnışınızı ümit kılınız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar. 90 aylık katnaş transport idarisinin kadiri Nurbiye Salam kent turgan mezgilde kıskısın süratki eliş arkalık şu cayının özgeçi yezi ilgili mesulatlarını teşvik kılıp setiş yollarını kenaytıp kent ağalarını kırmını aşırıp beyişkiyi tekledi. Şunu bilen bile Çin kalıp Çin hissiyat bilen halkını gamdın halas kıldı. Bugünkü kalıs beyiş mahirleri sahibimizi köpçülükke Nurbiye'nin kent turuş ceryandaki iş izlerini sözlep birimiz.
2: Qarsu kenti 90 nahiyasının şa pasırğa jaylaşqan bolup, bu yerde yıl boyu temperatura yuqori, şamal köp çıqadı. Bütün kentdiki 495 aylık kent ahalısının kişi beşiği toğri keldigan terilgü yer ikki moğam yetmeydi. 2014-nji ýyldan başlap 90 nahiyalik qatnaş transport idarasynyň kadri Nurbiye bu yerge kelip kentde turuşluk birinci şoji boldy. Dehqanın evladı bulu süpüti bilen o çeklik yerden teximi zor iqtisadi önümge erişiş üçün kent ahalilerini yetekləp, terikçilik pikir yolunu özgertip, kent ahalilerinin yezi iyigilik məhsulatlarının setiliş yollarını kengaytişige yerden beriş gereklikini çoğunqur düşün etdi.
1: Qarısı kentide ürük, cüzhey, qoğun, üzümlerinin süpüti əla bolsun mu? Likin tor sırtıda setiş yolları birli xil bulup, molosul pəsildi yezigilik məsulatları daim setilmayı sezip gitetti. Dehqalarının tarqan ziyalarını körüp, Nurbiye süratki tartış ve kiriştürüşünü ögendi. Yaz pəsildeki 40 neçi gradoslu uyğur temperatura qarmay, 75'i de mənzırı tallığında daim mevlik dərək çakları tilvit etdi. Üstü beşini çan tuzan besip gitetti. Ecerinin tigi altının digendek Nurbiye süratki alğan kıskısın onun veşin çemberikide davamlı köpeydi. Bunun bilen sayıçlar setvili suadigarları bivasti etizgi kilip setiv aldı. Yezigilik mesulatlarının setviliş bağısı zor derecede ösüp dikkalarının kirmi körünerlik açtı. Nurbiye eslep mundak dedi. Tevallikimizdeki yezikilik mesulatlarının süptiğin tayin yakışı, ama setiş yolu birli kıl bolğaçka, dikhalarının bu meyveleri bağları da sezip getirdi. Bu ayvalı karab naiti bir aram bolunum. Hazır tor şunç kolaylık tursa, biz de mişkıl süratki tartıp, kıskısın işlemeyimiz degen uygu keldim.
2: Nurbiye'nin yardımıda kent ahalısı Enver Burhan'ın üzümden kılgan kremi bir hız katlandı. Bunun üçün o yana olaydan Nurbiye'ye levhe soğuk kılıp rahmetini bildirdi. Kent ahalisi Enver mundaq dedi.
1: Nurbiye Şuji bizge çoğun yardım kıldı. Netçi yıl ilgiri üzümünü pekat 20 000 yuengili sattı alaydı. Hazır 40 000 yuengili sattı alayımız. Nurbiye Şuji biz üçün kentki dikhalarga yardım kıldı. Onu o pul bersek mi almaydı? Şuna levhe takdim kılmakçı boldum.
2: Nurbiye tesirlenigen halda mundaq dedi. Bir qettim biz etizga üzüm üzgülü barğanda kent ahalisi Enver toksiklitinin kendin tartıngan halda bir levhani elip mağı sundi. Mən bək hayran kaldım. O rahmetsizge, başka nersi bersek, almaysız, bu levhani kubul kılın dedi.
1: Kenti turgan desepki mezgilde Nurbiye kentik soruş eriklerinin konrap ketkellikini. Suğarganda su pasıldın alıp, ekip, su hakkını tekşi çaşkılıp olmay daim kent ahalır arzda talaş tartış körüldü alıkını baykadi. Ziddiyetli mənbədini tügütüş üçün kent kollektifi 300 min yuan kollektif iqtisadi məbləğ acırtıb, öz sənin yasaş materiali setverişli qarar kıldı. Kent kadrları, kent ahalları birlikte etizgı tutuşuduğun eriqni remont kıldı. Dəsləbdi Nurgun kent ahalisi bu kuruluş karta xata düşençili bolğan idi. Nurbiye başlamçılık bilen, kent içki komiteti bilen xizmet ətirtinin ətirət başlıqı birləşme yığını eçib, eriqnin həmmi ailegi nəpiyyət gözüqan xalq durmuş kuruluş şikayelikini səvir çallıq bilen düşendirib, kent ahallarını təşəbbüskarlıq bilen kuruluş qatnışqa səpərvər kıldı. Şunda qılıb, 4 kilometr öz tağını remont qiliş xizmeti tamamlandı. Şundaqla, besilip qalğınığı köp yıl bolğan kent ahallarının qalbidiki tügün ravallaşdırıldı.
2: Nurbiye mundaq dedi. Mən dəslepte bunu bir yaxşı iş dəb qarağan edim. Köpçeliknin həmnisi çoxum xalaydı dəb oylağan edim. Lekin biz bir neçə ailini ziyaret kılgandın keyin kent ahalıları nemişki bizni işletisilə deyişdi. Mən bu köpçeliknin 75-ə tutuşuduğun eriq bunu özümüzün işleşigə toğru kilidu dedi. Bu eriq yasalgandan keyin köpçilikning hammasi xoşal boldi. Östan yasalıp sug'urish qulaylashdi. Teriqchilik unumi texmo yaxshi boldi. Bu xizmatlar kent aholilarining chekirida tabassum jilvalandirdi.
1: Kent aholisi Zabigan Xayli bo'l kulib turib mundoq dedi. Östan yasalıp suv qitijilib qoldi. Bir qitim sug'arganda 70-80 yuan tejigil bo'ludi. Men bekli xushal. Meyli yezgilik terhislikki, yezgilik mensuatlarının setiş ya ki maliye macerası bolsun, pekat amının işi bolsula Nurbiye türlük işlerini köyünü büküp geldi. 84 yaşlı kent ahalısı kurban emetini 30 yıl burun nisi kalgan kuruluş poli izcil el bulmağın idi. Vakti uzak, yip uçu mürekkep bulgan tarihtin kıp kalgan mesel aldı da Nurbiye mesuliyettin baş tartmayı teşebbüskarlık bilen boğayga teselli verip köp terep bilen fikir almıştırıp kayıt kayıtı mürese kılıp ahir boğayının yer ömür besilip kalgan kıyın meselesini muhakkiyetli el kıldı.
2: Nurbiye mundak dedi. Men onunla tağa, men toğulmağın vaxtımda sizden bu işiniz yüz bergen ikken men sizge yardım kılıp bu işini hal kıla alamdım yok bilmeymen. Kançılık kıla alasam şünçilik tırışıp bakay. Men izcil sizge emrah bulumen dedim. Hazır babayının könlüdeki tügün mu yeşildi. O bek hoşal buldu.
1: Östan yollarını remont kılıp halk turmuştaki küçük işlerine el kılıçtın. Kamera aklık dihkalarının 5 yeni yolunu eşişi yardım verişkice Nurbiye kent turuşluk birinci şücelik mesuliyeti ve kızgılık bilen çöllikteki yez kentte ama üçün hizmet kılıçtın tesirlik cevap kağızını bitip çıktı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağı məz?
4: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Haras, balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle.
4: Olma mümkün.
3: Abdomobilinizden ravallıkı, sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidisiniz, qatnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 26-yil jamiyatining kasbiy o'rinlarga oshkor xizmatchi xodim taklif qiladi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarini ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnik qatorli xizmatlar bilan shug'ullanish iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Slushiting obunchilar terminali, Slushiting to'g'ri diqqat qiling. Biz təsdiq qılğan cəmi 29 iş orniki 52 xizmət orni sizin tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gücə davamlaşır. Qatnışışınızı ümid qılımız.

Yakında Abdun Raylık Yezi İgilik Peller Akademiyesi bilen Bayıngul'un Oblastlık Halk Hükümeti ortak kurgan Cenab-ı Şincan Rayon Yezi İgilik Pen Teknikisi de Yenilik Yaratış Merkezi'nin yubukı Korlu Şehir'de içildi. Abdun Raylık Yezi İgilik Peller Akademiyesi Partiye Grupsu'nun azası Muavin Akademiye Başkı Galip Erşi Monlarını bildirdi. Bu merkezin kuruluşu devletin 15. 5 yıllık plandaki rayon karakterlik pen teknikide yenilik yarış aparatı kuruluşu ilham veriş doğrusudaki oralaştırmanı istilaştırıştaki mühim tedbir. Şundakla 2026 yıllık merkezin 1. numaralı kuruluşudaki yezi ilgilik pen teknikide yenilik yarış önümünü östürüş talepini emeliyleştirıştaki emeli hareket bulup, Şincan'ın yezi ilgilik pen teknikide yenilik yarış sistemisinin tarqaq oralaştırış noktasından supulaştırış, sistemlaştırışı karab tip özgertişini tezlet vatqalıqıdın direk verdi. Cenab-ı Şincan rayon yezi ilgili pen teknikisizdi yenilik yarış merkezi pen tətqiqat həmkarlıq boyunca birleş əndiyiz arqılıq yürüştürüş usulu kolunulduğun bulup, künlük başkuruşta Bayıngul'un oblastlıq yezi ilgili pen tətqiqat oranına tayınıp hizmetlerini kanat yaydırdı. Bu merkez dikkatli Cenab-ı Şincan'daki açlık, yağ, pakta, kızıl kesip özgeçi bağvençilik, su ticaydıgan yezigilik ve şuurluk yerlerini tüzeş, akıl yezi ilgilik katarlı noktuluk sahalarına merkezleştirip, noktuluk tecrübe kana ve kuruluş teknikisi tetkit kılıp iç merkezlerini bir tutaş planlayıp uğurlaştırıp, tekniki tetkit kılıp içiş neticelerini aylandırış, ülgü körsütüp umumlaştırış, tekniki mulazmeti bir gevleşken yukur seviyelik, pen teknikide yenilik yaratış süpsini yukur ölçemde kurup, mevkani Cenab-ı Şincan'a koyulgan Otur Asya'yı yüzlengen rayon yezigilik pen teknikisi de yenilik yaratış igizligini tirişip berpa kılıdı. İhtisaslıklar kuruluş cihette merkez en koşulgan 9 koşulgan bir endisi boyunca yenilik yaratış kolektifini teşkilleb kurdu. Yani bir baş mutexassis 9 mukim eza köplügen asasi katlam teknik tayıncısı bilen devlet içindeki yukur seviyelik pen tetkikat mektepleridiki danlık pen tetkikat kolektifine pahalı katlanışıp noktada turup daimlik tetkik kılış ve teknik ceddin itekçilik kılış uzak ünümlük mekanizmini ornutup rayon karakterlik ıksasıklar toplaşkan küçülük magnet meydanını bütün güç bilen berpa kılıdı. Galip mundak dedi. Merkez kesip terakiyatına aldığın korunu koyuş, neticelerini aylandırış, yukur ünümlük buluş, yeşil buluş bilen yukur spet ten ehmiyet veriş, iç bitiş, ortak behriliş, ortak payda iliş prinsipi de çıntırıp, kesip bu içe sual çıkış, pen tetkikat oranı sualını yeşiş, bazar sualını yeşiştek, yenilik yaratış endisini berpa kılıp, Cenab-ı Şincan'ın yezigilik pen teknikisi de nokta şekilde büz şahsılıklıştın, bütün rayon hem türkü buluşka, yükselişki türkü buludu.

Jungo Yezigilik Pallar Akademiyasi Gharbi Qism Yezigilik Tadqiqat Markazining Paxta Molekula Irsiyitini Yaxshilash Yig'in Yaratish Kollektivi Uzoq Muddat Sistemli Tadqiq Qilish Orqali Yaqinda Paxta

qatarlıq özgüce yezi iyilik məhsulatlarının Hunan'ge kürgüzülüp, setilip, setis sonmasının 20 milyon yuandan eşişiğe təsir körüstüp, tür türtkü bolğan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı köste ya. Balla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz

0: hiç nima bo'lmaydi, ko'maydi deb, qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
1: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
0: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydisiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıpıraq programımızı boyu canlıdış berduk, anlıqınınla rahmet. Ətki Munbet Tıpıraq programımızda yezgəndlərini gülləndürüş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq hozırınlarda bolsun. Əmdə deyiqtanları stansımızın anlıdırış aldıda durğan başqa programmalarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Solusitin abunçılar terminalada mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydısınız. Diqqətiniz Solusitin abunçılar terminalımızda bolsın.

Сөйімлі кичік тосла. Шинжан Радио Телевизия станциясының гүлгүнчылар программасын яқтырып аңшыңнан қарша алымыз. Программамыз яна Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқу сылу шыдин абонычылар терминалыда мас қадамды аңлытылыду әмді әр вақыт ілгірке программаланы аңлығылып олыдық. Техими көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сылу шыдин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Нәрияса Чаданла Хамида Қиюм. Мәктәп ішчі сұртыда. Кичік досла, еқында 2026 yıllık Vatan Muhabbeti Junqua Sabri Şinjan yaşlar ösmirlerinin vatanperverlik boyunca ekskursiya ögünüş faaliyeti ahırlaştı. 2. Türkümdeki 35 okuğucu Aksu'ya tinç aman kaydıp geldi. Yazlık tatilde Aksu Vilayetlik Mağarip İdarisi 7 nahiye 2 şehirdeki 100 nefer her millet yaşla ösmirle vekilini Türküm'ü bölüp 1000 çakırım yol yürüp Beijing, Zhejiang'ı berip koş liniyelik tatqiqat ögünü sepregi teşkilledi. Ola ideyavi siyasi dersxanısını vatan zımınağı köçürüp gelip çökmü tatqiqat ögünüş əməliyeti arqılıq ösmirlərinin əqil parasını urğutup ösmirlərinin qalbini ozuqlandırıp dövlət muhabbetini çoğunqır yıldız tartqızıpla qalmay yana Zhejiang'ın Şinjan'a yardan berişidiki Zhejiang anar qızılı millətlər ittifaqlıqı markısını barğan sırı jolalandırdı. Beijing'da Tadqiqat ögünüş ömigi Tiananmen meydanığı berip dövlət bayrağı çıqırış murasımını görüp, haybetlik, sürlük kayfiyatta vatanperverlik ruhinin tavlışını qobul qıldı. Gugun muzeyida oquqıçılar qızıl tamlı qadimi imaratlarını aralap, mədəniyyət yadıkarlıqları göherlerini köngül qoyup oqup, Junqua'nın 5000 yıllık şallıq mədəniyilikini çökme his qıldı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 26. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar silip bakaylı. Bugün keçiden erti kündüz gece Bortala oblastı, Altay vilayeti, Sancı oblastıdaki Tağlıq rayon, Cenubi Şincanın gərbidiki Tağlıq rayon, Koylun teğinan şimali etki, Kumul şehrinan şimalıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonları və İli Deryası Vadisinin cənubidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetidiki Tağlıq rayon, Qarmay şehri, Şeyxənzi şehrinan cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şehrinan cənubidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonları da azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava uçuq bəzdə bulutluq boludu. Tövən temperatura 16 selisiyə gradus, yuqri temperatura 25 selisiyə gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmullarını tonuşdurmız.
1: Çin Şevcan, Atonum Rayonluq Partiya Komiteti, İslahatının Umumyüzlük Çoğunqırlaşdırış Komitetinin yığınını riyasetçilik qılıp açdı. Yığında strategiyalik, icadi, yetekçi ıslahatta ötkeligi ucum kılışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın ıslahatını umumizlik çoğunkurlaştırışta bizliksiz yeni bösüş aslı kılışıga türütkü buluş gerek de təkidlendi.
2: Bu yılın aldınqı 20 yılıda Şincan'ın adetki amevi xamçot kirimi 153 milyard yuenge yetip, xalık durmuşi selinmesi salmıqı sıcıl zoraydı.
1: Avtonom rayon islahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, erkin soğudu sınaq rayonunun yukarı süpetlik tərəqiyatını muqum alğı sürdü.
2: Bu yıl kirgendun buyan Avtonom rayon boyunca yeni energiyelik avtomobil istimali 7 milyard yuandan aştı.
1: Mehri muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'ın nişanlıq yardım biriş ızınaları sahibimizde, Şincan üçün ixtisaslıqlarını yetiştiriş, devlet üçün baylıq ızdaş mavzoluq xəbərini anladımız.
2: 5-ci Türkümdeki Şincan Noxtalıq İxtisaslıqlar Planadaki işki türdə iltimas qılğanlarını tallaş xizməti başlandı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, İslahatni umum yüzlük çoğunqırlaşdırış komiteti bugün yığın eçib, Baş şuji Xi Jinping'nin ıslahatını umum yüzlük çoğunqırlaştırış toğırsırki muhim bayalları ve Partiya Merkezi Komitetinin uğurlaştırma talibini çoğunqır izcillaştırdı, əməliyleştirdi. Avtonom rayonunun ıslahatını alğı sürüş əhvali dokladını anladı. Noxtalı xizmetlerini muhakimi qılıp uğurlaştırdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Avtonom rayonluq partiya komiteti ıslahatını umum yüzlük çoğunqırlaştırış komitetinin müdiri Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı.

0: ünümünü өстіріп, қарқалларығы четішілік тәксірішіні қайлыплаштырып, тижарет асасы гәуділерінің оқуқ мәнпәтіні, қанун бойычы қоғдап, қарқалларының ішіліп чықырыш тижартіні, текімі зор салмақ, текімі әмәлі тәдбір арқылық қоғдаш. Бүтін автоним районны сауыма қылып, қарқанығы кіріш білән қаплашты. Tutaştırıp yürüştürüşünü tezletip, iş bolmasa avar kılmaslık, ihtiyaç bolsa çokum kandırışını, hakiki işe aşırıp, Şincan rakamlık hükümet kuruluşuna alık sürüp, karhanığı mulazimet kılıç sistemisine davamlık takamıllaştırıp, siyasetini del yetküzüş, arzu talepki tez inkas kaytırış, meblağ yürüştürüşke teşebbüskarlık bilen udılışkı türtki bulup, karhanlarga ıslahat elip gelgen kolaylık ve illiklikini hakiki his kıldırış tekitlendi. Tian Shangli, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Li Gang, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Abdonum Rayon'un münasibetlik rehberleri, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Islahatni Umumyüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin azaları ve aza orullardaki mesul yoldaşla yığınğı katnaştı.
1: Stansımız Xavri. Abdonum rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, Abdonum rayonining raisi Erkin Toniyaz, Jongo Shinjang hukumat vakillari o'mikini boshlab 8-chi ayning 23-chi kunidan 25-chi kunigacha Turkmenistonda ziyoratda bo'ldi. Vakillar o'miki Turkmenistondagi mazgilida Turkmenistonning muavin zonlisi Ata Xaliyev, Ashxabad shahrining boshlig'i Gandimov bilan ko'rishdi. Jongo Shinjang Turkmenistan yezi igiliki hemkarlıqi boyca udalışış yığını, Jongo Otur Asya Marip Almaştırış Hemkarlıq Merkezini tonuşturuş yığını, Jongo Shinjang Turkmenistan İqtisat Sodi Yermenkisi ötgözdi. Erkin Toniyaz ziyaret mezgelede Reis Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman yılaşkan kudretlik devlet kuruşni Jongoça zaman yılaştırış arqılıq umum yüzük alğa sürüş. Jonghua milletinin uluq güllenişini əmelge aşırış uluq var planını. Şunadak, Şincan'ın Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine, 5 cun strategiyelik uğrun bekitmesini közləb, bir niyet bir məqsətde bulup, minnettar bulup, cazaret bilen ilgirləb, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatta kolgu keltürgen körünərlik muvaffaqiyatlarını tonuşturdu. Vekiller ömeki, Şincan'ın cemiyet mukumluğunu qoğdaş, Jonghua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleş, xalq durmuşunu hakiki kapaletlendiriş ve yaxşılaş, devlet işçi sırtına yukarı seviyelik eci vetişini kengaytiş, ekologiyelik muhitini qoğdaş ünümünü aşırış qatarlıq ahvallarını tepsili tonuşturdu. Canlıq, təsirlik Şincan hikayesini sözləb, Şincan'ın uçuq, həmkarlışıdığan obrazını namayan qıldı. Erkin Toniyaz bunularını görsətdi. Reis Xi Jinping və Zontong Berdi Muhammedov'nun strategiyelik yetekçiliki də Jongo Türkmenistan münasibeti umumyüzlik strategiyelik əmraqlıq münasibetiyə götürüldü. Növətdə, Jongo xalqı kudretlik devlet kuruş, milletini gülləndiriş yeni səpirədə bir niyyətdə ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləməkdə. Türkmenistan kudretlik devletinin yeni dəvirdəki gülləniş nişanıqa qarab pal ilgirləməkdə. Həmkarlıqını yanımı küçəytiş, işki devlet xalqının tüp arzusuqı uyğun. Bunu açqış qılıb, işki devlet başlıqları hasıl qılğan türlük mühim ortaq tonuşni əstaydıl əməl iləşdürüb, həmkarlıqnın yeni eşiş noxtısını tirişib yaratıb, Jongo Türkmenistan təqdir ortaq gəvdisini çoğunqırlaşdırışqa küç qoşuşini xalaymız. Jongo Şincan bilən Türkmenistanın yerlikleri ara həmkarlıqını paal kengaytıb, iqtisad, soda, yezigiliki, mədəniyyət, sayahatçilik, maarib, pentexnika, davalaş, ekologiya, əşya obrodi, doz, şəhər qatarlıq sahələrdəki almaşdırışını sicil küçəytib, pen tədqiqatını birləşib qanat yaydırıb, xəliq qəlbini tutaşdırış, həmkarlışıb, ortaq payda elişini ilgiri sürüşünü ümit qılımız. Türkmenistan tərəb bunularını bildirdi. Türkmenistan Jongo bilən bolğan umum yüzlük strategiyelik əmraqlıq münasibetiyə yüksək əhmiyyət verirdi. İşki devlet başlıkları hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu faal emelde körüstüdü. Hem de Şincan bilen tolup taşkan işençte emeli hemkarlıkını kanat yaydırıp, yez ilgili ki, iktisat, soda, sayahatçilik, iktisat

0: Fudan Dashun, Jongo Tadqiqat Yurtining boshlig'i, doktor yetakchisi Zhang Weiwei mundaq dedi. Shuncha ko'p, shuncha yaxshi qisqa sinlarni ko'rib, intayin ta'sirlandim. Hozir Jongo hikoyasi, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash ilgirki har qanday vaqtdagiga selishtirganda texmo oson. Dunyoning uchurga g'oyat zo'r ehtiyoji bor. Shuna yaxshi ishlangan sinlar naiti asalla do'stlar chambirgidan chiqib, Allohida qizg'in olqishga erishalaydi.
1: Stansimiz qabri. 7-chi navbatlik mamlakatlik asalliq millatlar adabiyot san'at ko'rikiga qatnashtirilgan baxtiga to'lgan oltin poyiz nomli naqsh usulliq teatr 8-chi ayning 24-chi kuni kech Beijing 7-chi fevral teatr xonasida o'ynaldi. Bu teatr haqiqiy voqealikka asosan ishlangan. Urumchi Xotin orasida 10 necha yildan buyon qatnovatgan 5826-chi, 5827-chi qitimliq, 5828-chi, 5825-chi qitimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdi orqa ko'rinish qilinib, xalq naqshisi Dab usuli hamda 12 muqam qatarlıq amillar yugurulup, poyizdiki bazarının her millet amısının yezi ilgili koşumcu mesulatlarını setişiğe yardım bergeldiki. Yezi kentlerini güllendirişke küş koşkallıqı bayan kılınkan. Tamaşibin Can Cuan mındak dedi. Mən Şincanlıq bu tiyatrını görüp nait illiqlik his kıldım. Şincanlıq tereqiyatı ve özgürüşlerine alaydı dikkat kılımən. Bu teatrdan her millet halkının güzel turmuşka bolgan ümidi ve intilişini, bu özgürüşten gelgen vaktilik turmuştan bahirilini vatkallıkını gördüm. Tamaşımın Xiong Fang Chen mundak dedi. Bek ayacallandım. Usulunu bek çıraylık oynaydıken, tesiri küçük küçükken, Junhua milleti bir aile kişileri. Teatrda 12 perdelik ameli görünüşlük nakşı usul arkalık, Şincan'ın mol baylıqı ve mesulatları, kol üner senet boyunları, milletle çalgılları katarlıkla, bütün memlekettiki tamaşıbılları tonuşturulup, Çigri rayondaki her millet amısının bir niyette iştifaklaşıp, yeni devirdeki vehtiyar turmuşka atlan kallıkı dek güzel görünüş callık namayan kılınkan. Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi, İşçi Hizmetçiler Sənət Ömükü'nün Sənət Baş Nazaratçısı Huang Jinping mındak dedi. Poyiz maddi eşya yetküzüblü kalmay, yakış turmuşni, xalık turmuşu ümidini yetküzüdü. Altın ren kişilerinin altında kalbi ve iştifaklıkının simuvali, her millet amısının hatır cemliki cem buluşu, Xatırcam yaşap, xuşal xuram işlişidek bəxti, altındın mı kımmetlik? Bəxtki tolgan altın poiz namlıq naqşı usulluq teatrının artısı Zulpikar Mehmet mundaq dedi. Şincanın kızgıllıqı ve bəxtini tarqıtıp, köpçülükke her millet amısının onarının danıstek zıç uyuşkan güzel turmuşni yes kıldırımız. Bəxtki tolgan altın poiz namlıq naqş usulluq teatrda Tömür Yol xadımlarının Şincandaki her millet amısı bilen iştifaklaşıp, köreş kılıç hikayesi bayan kılınğan. Teatrxan sırtıda bəxtki tolgan altın poiz yezigiliki yardım berişdiki danlıq markağa aylandı. 30 netçi yıldın buyan Tömür Yol tarmakları Xotin nayasiga sicil nişallıq yardım verdi. Yardım biriş yöleş meblağı birip, kenti turuşku kadır evetip, 300'den artık yardım biriş yöleş türünü emeliyleştirdi. Altın poiz markisi kesip terakiyatık sızıl türtüki bulup, 200'den artık kent ahalısının ışkı uğurluşup, kırımını köpeğitişige yardım verdi. Emdi, Abdanım rayondaki 16 şehirden avar aydın malumatı anlatımız. Ürümçü dava uçak temperatura 16'dan 25 celsiye gradis kuca. Altay'da ötkinci yağmur yağıdı temperatura 12-23 celsiye gradis kuca. Çöçek dava uçak temperatura 11-25 celsiye gradis kuca. Gülcü dava uçak temperatura 16-31 celsiye gradis kuca. Bortalada ötkinci yağmur yağıp kenava eçilidi temperatura 13-26 celsiye gradis kuca. Karmay dava uçak temperatura 16-29 celsiye gradis kuca. Kütünde ötkinci yağmur yağıp kenava eçilidi temperatura 15-29 celsiye gradis kuca. Шиханзда ҳава булутлық бәзді очоқ, температура 14-28 селесия градусықча. Санжида ҳава булутлық болып кейін ечеледі, температура 17-28 селесия градусықча. Құмылда ҳава очоқ, температура 18-34 селесия градусықча. Турпанда ҳава булутлық болып кейін ечеледі, температура 25-37 селесия градусықча. Корлыда ҳава очоқ, температура 22-34 селесия градусықча. Ақсуда ауа ұчақ температура 16-31 селесия градус құча. Атышта ауа ұчақ температура 18-32 селесия градус құча. Қашқарда ауа ұчақ температура 21-33 селесия градус құча. Хотенда ауа бұлытлық температура 20-33 селесия градус құча. Бірімчіде ауа ұчақ температура 16-25 селесия градус құча болуды. Өрметлік радио аңлығычыда. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи. Мухарири Мәдина Мәрдан, Гени Қадыр. Мәсул Мухарири Турсун Тоқта Абдулла. Дикторлары Патигүл Мәсум білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасының аңлығының лағы рахмет. Слушатин абончила терминалын түшірсеңіз, техимі көп сәрхіл мәзмұллардың хәбәрдар болалайсыз.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Abtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjang Radyo Televiziya Stansının Tän saqlıqı zor baylıq programmasını anlaşıqlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Gülimam. Programımız Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratqısı Solution abonçılar terminalada mas qadamda anlatılıdı, hem de her vaqt qayta anlaqılı buludu. Radyo anlaqıcı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde kelgüsü 5 yılda davalanış kapalıtının süpüti kandak östürülüp önümü kandak aşırılıdı degen haberler dektanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyliği sahibimizde tuzlar gibi yukarı yemekliklerinin ziyinidin kandak saklanış gerek degen mezmun dektanlarda buludu. Adli sağlamlık hareketleri sahibimizde nemüşçün uxlaştın burun yan telefonunuzun ekranını tövengi qarıtış tavsiye kılınıdu degen mezmun dektanlardı buludu. Radyo anlıqıcı dostla emde dektanlar programımızın tepsili mezmunlardı bulsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 26. günü, çarşamba.
1: Avallı havarayga nazar selip baqayli. Bugün keçidin ərti kündüzgece Bordala oblasti, Altay vilayeti, Sanji oblastiriki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Koylun teğinan şimali etki, Kumul şəhrinan şimalidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları və İli Təryasi vadisinin cənubidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetiriki Tağlıq rayon, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinan cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinan cənubidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayon da azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava uçuq, bəzdi bulutluq boludu. Tövən temperatura 16 selisiya gradus, yuqri temperatura 25 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmullarını tonuşdurmuz.
0: Çin Şaucan, Atonim Rayonluq Partiya Komiteti, İslahatının Umumyüzlük Çoğunqırlaşdırış Komitetinin yığınını riyasetçilik qılıp açdı. Yığında strategiyalik, icadi, yetekçi ıslahatta ötkeligi ucum kılıçını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın ıslahatının umumizlik çoğunkurlaştırışta bizliksiz yeni bösüş asılı kılışıga türütkü buluş gerek deyip təkidlendi.
1: Bu yılın aldınqı 20 yılada Şincan'ın adetki amevi xamçot kirimi 153 milyar yuanga yetip, xalık durmuşu selinmesi salmıqı sıcıl zoraydı.
0: Avtonom rayon islahatını sıcıl çoğunkırlaştırıp, Erkin Soğudu Sınaq rayonunun yukarı süpetlik tərəqiyatını muqum alğı sürdü.
1: Bu yıl kirgendon buyan Avtonom rayon boyunca yeni energiyelik avtomobil istimali 7 milyard yuandan aştı.
0: Mehri muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'ı nişallık yardım biriş ızınaları sahibimizde, Şincan üçün ixtisaslıqlarını yetiştiriş, devlet üçün baylıq ızdaş mavzoluq haberini anlatımız.
1: 5-ci Türkümdeki Şincan Noxtalıq İxtisaslıqlar Planadaki işki türde iltimas kılgallarını tallaş hizmeti başlandı.
0: Emdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, İslahatni umum yüzlük çoğunqırlaşdırış komiteti bugün yığın eçib, Baş Şuji Şi Jinpingnin İslahatni umum yüzlük çoğunqırlaşdırış toğrusidagi muhim bayanları ve partiya merkezi komitetinin orunlaştırma talebini çoğunqır izcillaştırdı, əməliyleştirdi. Avtonom rayonunun İslahatni alğı sürüş əhvali dokladını anladı. Noxtalıq hizmetlerini muhakeme qilib orunlaştırdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Avtonom rayonluq partiya komiteti İslahatni umum yüzlük çoğunqırlaşdırış komitetinin müdiri Çin Şaucan yığınğa riyasetçilik qildi, həm də söz qildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bintuan'nın Cengveyi Hı Zhongyou, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Çin Mingo yığınğa qatnaşdı. Yığında munular təkidləndi. Baş şuji Şi Jinpingnin islahatni umum yüzlük çoğunqırlaşdırış toğrusidagi bir qatar yeni ideyasi, yeni qarışı, yeni hökümini çoğunqır öğinip izcillaştırıp, Baş şuji Şi Jinpingnin Şincan xizmeti toğrusidagi muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini izcillaştırıp və əməliyleştirip, yeni tərəqiyat ideyasi və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, Şincan'ın ıslahatını umum yüzlük çoğunqırlaştırışta özüksiz yeni bösüş hasıl kılışıga türtkü buluş. Islahatta doğru yönelişini ilgiləb, Partiya Merkezi Komitetinin ıslahatını umum yüzlük çoğunqırlaştırışı bolğan merkezlik bir tutaş rəhbərlikini qat'i qoğdab,

0: vatan chaqirmoqda. Chanshanning men vatanimni soyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmisi.
1: Hürmetlik radio anglıgıçılar, yakşımızla Şinjiang radio televiziya stansının Vatan Minin Ailem programımızın alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Aldıkerim. Bu kıtımkı programımızda mundaq mezbullarda anlatış bir yerimiz. Yurtumdaki yenilikla sahipimizde küzlük yığımda tok şiltişki kapalatlı kılış zerbidarla ertirtedin 96'sı Şinjiang'ın küzlük yığımıgı kapalatlı kıldı digen mezbunda sözde bir yerimiz. Yüksülüvatkan Şinjiang sahipimizde aldıngı 7 ayda Şinjiang'ın taşkı sorusunun mukum kaytı örleş vaziyeti küçük bulup 7 ayda import eksportun eşi süreti zor derecede açtı diyen temide sözlep yerimiz. Yarqın isim sahipimizde 2025 yıllık Atılım Rayın Boca Ali Pentechniki mukapatığı eriş küçü Li Shuyuan bilen tonuşumuz. Programımız yine Şinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılır Şütin abonuşlar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqalı buludu.
0: Şinjiang'daki yenilikler.
1: Yazlık tatil mezgilinde Atılım Rayın Şinjiang'ı yardım beri vatkan her kaysi ülke, bivaslı karışlık şehirle bilen tetkikat, ögeniş, almaştırış faaliyetlerini pahalı kanat yaydırıp, öz ara düşünüşünü çonkurlaştırıp, iki tarafının dostluğunu küçeytip, Cunhua milleti ortak gevdesi eğini yenimi küçeytti. Yakında İpek yolu da tomurdaş buluş, Tağ Deryala Sinfoniyesi, Tingzhou Sepiri, Quanzhou, Sanji Kalıptaş buluş, Quanzhou'daki okutucu okuyucularının Şinjiang Sanji'ye gelip arılışış almaştırış, yoğuruluş, tetkikat ögünüş lagırının başlanış murasimi Sanji şehirde ötküzüldü. Fujian Quanzhou'dan gelgen 50'lik okutucu okuyucu Sanji şehirlik 9. otur mektepten zalığı cem bulup doklat bir iş yığınını köngül koyup anladı ve onundan behrilendi. Tatkikat ögünüş mezgilide Quanzhou'daki okutucu okuyucular dünya merinet mirası bulgan Beijing kadimi şehirge berip, Tang sulalısı devredeki Beijing korukçu beg mehkemesinin tarihi iznalarını izdeydi. Yine kadimi yer astı suçluluk kuruluşu karizni ziyaret kılıp, kadimki zamanki emgeç halkının akıl para astını his kılıp, sefer ceryanında Şinjiang'ın güzelliği, bipayallıkını his kıldı. Pikir almaştırış ceryanında iki caydaki yaşla ösbürlenen çonkur dostluğu ilgiri sürüldü. Fujian Quanzhou şehirlik mağrib idarısının 4. derecelik tekşürüp tatkı kılgıdısı Huang Wenjin mundak dedi. Bu kıtımkı faaliyet Quanzhou bilen Sanji'nin mağrib almaştırış köyürgeni saldı. İki caydaki okuguçlar Tingzhou'u cem bulup arılışış almaştırış, yuguruluş faaliyetini kanat yaydırdı. Quanzhou'daki okuyucuların İpek yolu medeniyetindeki güzel sancını his kılışını, iki cadeki yaşlı ösmürlerinin öz ara ögünüp, öz ara örnek elip, dostluk ornutup, Quanzhou sancı mağrip hemkarlıkını çonkurlaştırıp, milletle ittifaklı dostluk mehrini çonkuru yıldız tart kuzuluşunu ümit kılımen. Yakında Kızıl Kıya Çunçin'i diplomasiya kılış, kitap okuş avazı Tianşan'ı ozuklandırış, Çunçin kumul yaşla ösmürle merniyet almaştırış yürüyüşlük faaliyeti kumul şehirde ötküzüldü. Çunçin kumuldaki 30 netçe yaş ösmür Zozuntan merniyet bağısı verip tetkikat ögünüş, izdiniş ziyareti de boldu. Yüyen Yüşu kütüphanısıga cem bulup Kızıl Klasik eser Kızıl Kıyanı diklamasiya kıldı. Gayri maddi merniyet mirası bulgan rengdar yelpe güç kol hünervençilik icadiyetini his kıldı. Merniyetini vasıt kılıp Çunçin kumul işki caydaki yaşla ösmürle alakı köyürkini berpa kıldı. Çunçin şehirden kelgen okuğuçi Çi Önşin mundak dedi. Biz birlikte Zozuntan merniyet bağıtsığı kirip, çegiranı koğdaş tarihini köngül koyup anlap, vatanına söyüş hissiyatını his

0: Bu mezgilde Kuça şehirdeki 8200 modun artık yerdeki şinmey arka arkadan pişti. Bunun içi de meyveye kırgen kölem 6600 modun aşıdı. Kuça şehirinin Erbatay Bazarı Laysu kentindeki şinmey östürüş bağıtısı da tutaş ketken şinmey zarlıkla bük baraksan özken şakları meyveye tolgan bulup kişini alaylı celep kılattı. Bağvalla ormanlıkla arısı da mukidek ötüşüp üzüş, ayrış, yeşki kaçalaş katarlık her kaysi halkalarını ciddi tertiplik elip bir vatattı. Bu cayının kün nurunun çüşü yeterlik. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun buluşta kilimat şaraiti, evzellikli bulgaçka. Bu yerdeki şinmeylanın şekli yumulak, kent terkibi yukur bulup bazarda naiti alkışkı erişti. Hazır Sanji şehirdeki 21500 mo yerdeki höl üzüm merkezlik üzüş mezgiliğe girdi. Bu Hongti, Jufeng, Shahi, Matı katarlık 15 yıl sortini öz içine alıdı. Bağvalla sandığı kaçılıp eğirlikini ölçeş, avtomobilge kaçılıp sırtkı toşuş bilen aldıraş bulup, Türküm Türküm üzümle Guangdong, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Jiangsu katarlık ülke şehirlerine toşulup atıdı. Sanji şehri Daşiçü bazarının Lunhe kentindeki Şahi Lenmi üzümünün tatlılık derisi 22'den 25 gradus kıçı bulup, rengi yakşı, süpte alaylı yakşı, bazarda temelleş ihtiyacını kandıralmay vatıdı. Bağraş nayesinin Çekinnur yezisi devlet 3A derecelik Şihay Şaptul Çeçki Ekologiya Menzir rayonunda kıpkızıl şaptulla yeşil yopurmakla arısı da közünü kamaştırdığan bulup yumulak tok rengi kişini celip kılattı. Hazır şaptullukta meyve üzüş başlanıp durgun sayacı dankını anlap meyve üzüşünü his kılgılı meyvelerini tetip bakılı kelişki başladı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde küzlük yığımda tok şilşkik hapaletliş zerbidarla ertirtinin 96'sı Şinjan'ın küzlük yığımıgı kapaletliğe deyilgen mezmunu sözlep yerimiz. Hazır Şinjan'ın küzlük açlıkı özüşünün açkışlık mezgeligi girdi. Dövlet elektri tori Şinjan elektri energiyası çeklik şirketi 2026 yıllık küzlük yığım məksus tür boyuca tok şilçkik hapaletliş hareketini umumizlik başlap küzlük yığım boyuca tok şilçkik hapaletliş zərbidar ətirtinin 96'nın təşkilləb kurup soğuruş, baş kuruş, pərviş kılış, yığı veliş, kurutuş, ambarda saklaş bütün zəncirini tok bilen təminləşki hapaletliş sistemisi bərpa kılıp şençlik elektri energiyası arqılıq açlıktan bol usulü ilişki kapalatlı kıldı. Yakında Xotan vilayeti Xotan nayasının Xan Eriq bazırdaki şal terikçiliği ailesi Mecid Nemtullah işik aldıgıcı berip məksus tok şiltiş boyca çarılap təkşürüşünü kanat yaydırgan Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiya hizmetçilerine rahmet etti. Şu cayda yakınki mezgilde uda neçik gün temperatura yukarı bolgaçka soğuruş su pompasını sıcıl aylandırışkı doğru gelip tok işiltiş yükü zor derecede açtı. Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiyası şirketi teşebbüskarlık bilen aldığı ötüp mulazimet kılıp spor ayınıdaki direktorlarını Xotan nayasıdaki etiz başlarına daire boyuca çonkur çöküp etraftaki liniye, suğuruş su pompası, tok taksimleş sandıkı karıta yoşurun xayıplarını her tarafımı rätke turguzup tekşürüşünü kanat yaydırıp tok keçiş, ziyade yük besiş katarlık, türlük tok işiltiş xayıp xatırını aldım bir taraf kılıp dikkan ailelerinin suğuruşta tok işiltişteki ciddi keyin buluş meselelerini tez süratte hal kılıp şu cayının şaldın mukum usul iliş, mol usul iliş, müstehkemleşni puhta elektri energiya kapaletigi iyi kılışkı teşkil edi. Kent tori ortak kuruş uzak önümlük mekanizmigi tayınıp, Dövlet Elektri Tori Şinjan Elektri Energiyası şirketi, tok işiltiş boyca meslehet beriş, kaşilini ciddi remont kılış, yezi egelikigi alakadar mulazimet katarlık 6 türlü kestini kent derecelik mulazimet noktalarını yüzlendirdi. Şinjan'daki mulazimet noktasını bultırkı 960'dan 2296'ı köpeytip, asasi katlam dikkançılık işlerine işletilirken tok mulazimet asasını puhtuladı. Yezi egelikigi alakadar liniye, maşinalaşkan kuduk, açlık pişiklaş eslehelerge karıta, adem küçü bilen çarılap tekşürüşke, ademsiz uçkunu koşup, hava boşlukları çarılap tekşürüş strolluk endisini kolunup, liniyele konurap getiş, tok keçiştin koğdaş ünümünü yoktuş katarlık yoşurun hayaplarını umumizlik düzeltti. Yine yezi igelikigi alakadar kesip tertipini elalaştırıp, bir kenişke bilen kobul kılış, resmiyetleri toluk bulmuş mu becerişini emelileştirdi. Suğuruş, sığımını aşırış, kurutuş üskülürge tok şiltişte bir cayga bir tedbir boyca layihet özüp, yezi igelikigi alakadar tok ulaş otturçu vaxtini 6 hizmet günüge kıskarttı. Cenubi Şinjan'da şiddet bilen eşivatkan soğuruşki işiltilirgan tok ihtiyacı kapalatı kılış bilen bilen, şarkı Şinjan'daki açlık pişiklaş karxalarımı

喜欢偷偷的山总没完的坐立难安，试探说晚安多空泛又心酸。

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını meh

0: Yük sılı vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde aldınki 7 ayda Şincan'ın taşkı sorusunun mukum kaytı örleş vaziyeti güçlük bulup, 7. ayda import-eksportun eşi süreti zor derecede aşkallıkı doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl 1. aydın 7. ayı geçe Şincan'ın taşkı sorusu import-eksport umumi kıymeti 335 milyar 220 milyon yenge yitip, bulturku okşaş mezgildekinin 4.14% aşkan. Bunun içinde 7. ayda import-eksport umumi kıymeti 68 milyar 680 milyon yen bulup, bulturku okşaş mezgildekinin 70.14% etip, eşip, bütün avtonom rayon taşkı sorusunun mukim eşiğe küçlük hareketlendirgücü küç koşkan. Rayon taşkı sorusu masışıp küç kargallıktın noktalık vilayet, oblast, şehirlerinin türkülük rolü gevdilik boldu. 1. aydan 7. ayı geçe Şincan'daki 9 vilayet oblast şehrinin import-eksporti musbet açtı. Aldınki Katar'daki vilayet oblast şehirlerinin yetekleş ünümü körünerlik boldu. Bunun içinde İli Kazak Avtonom Oblasti, Kaşgar Vilayeti, Dortla Mongol Avtonom Oblastinin import-eksport sonması bulturki okşaş mezgildekiden ayrım halda 9.6%, 22.7%, 16.9% eşip, bütün Avtonom rayon taşkı sorusunun eşişedeki yadroluk direk küçke aylanıp, rayon taşkı soru terekkat endisi sicil elalaştı. Soda şekli sicil elalaştı. Çet eldeki kuruluş ödeki iliş sorusunun eşi süreti aldıdımandı. 1. aydın 7. ay geçe, Şincan'ın adetki soda import-export sonması bulturki okşaş mezgildekinin 17.14% eşip, Şincan import-export umumi kıymetinin 59.13%'ini ilgiledi. Okşaş mezgilde Şincan'ın çet eldeki kuruluş ödeki iliş malları eksportunun eşiş vaziyeti tez bulup, bulturku okşaş mezgildekiden 95.18% açtı. Afrika, Otra Asya'ya kartılgan çet eldeki kuruluş ödeki iliş mallarının eksport kıymeti ayrım halda 150.14%, 175% açtı. Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşunun türtküsü de 7. ayda Cungu Şincan'ın Özbekistan'a kartılgan çet eldeki kuruluş ödeki iliş melinin eksport kıymeti bulturku okşaş mezgildekinin 150.13% açtı. Polat materyali, hemmabap maşini üskünüle, pompa katarlık asası kuruluş materyallarının eksport miktarı tez açtı. Bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdığan bazar çonkuru eçilip, en-enevi taşkı soğudu bazarı puhtı kademde kayıtı canlandı. 1. aydın 7. ay geçe, Cungu Şincan'ın bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdığan devletler bilen bulgan import-export umumu kıymeti 292 milyar 360 milyon yen bulup, bulturku okşaş mezgildekinin 6.16% eşip, Şincan taşkı soğudu umumi kıymetinin 87.12%'ini ilgiledi. Yadroluk bazar asası haleti mukum oldu. Şunun bilen bile yeniden gülünüvatkan bazarlarını kengaytışının ünümü gevdilik oldu. Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı, Afrika bilen bulgan import-export ayrım halda bulturku okşaş mezgildekinin 44.13%, 112.13% açtı. Taşkı soğudu bazarlarının köpmenbelik uğurlaştırılışı sicil mükemmelleşti. Fukravi karhanına mukumluk asası da ilgirledi. Taşkı meblağ karhanlarının hayati küçü gevdilendi. 1. aydın 7. ayı geçe, Avtonom rayon boyunca import-export hatırısıgı ige karhana 3886 bulup, bulturku okşaş mezgildekinin 14.18% açtı. Bunun içinde Pukravi karhanala çet el sodigerleri meblağ salgan karhanlarının sani ayrım halda bulturku okşaş mezgildekinin 15.12%, 29.18% açtı. Pukravi karhanalanın import-export sonması 5.6% eşip, bütün Avtonom rayon import-export umumi kıymetinin 95.12%'ini ilgiledi. Taşkı meblağ karhanlarının eşiş yoşurun iktidarı küçlük bulup, import-export sonması bulturku okşaş mezgildekinin 349.13% açtı. 1. aydan 7. ay geçe, Şincan'ın maşini elektrik mahsulotları eksport sonması bulturku okşaş mezgildekinin 7.14% açtı. Bunun içi de avtomobil parça zapçasları, təqliqni öz içi alğan avtomobil, tokçılıq üskülleri, elektronluq detal eksport sonması bulturqı oxşaş məzgildikidin ayrım halda 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% açdı. Şunun bilen bile, avtomobil parça zapçasları, sulya boyumla tokumuculuk türüdeki aralık məhsulatlarının eksportki işbarisi gəvdilik bulup, kəsb eksport yoşurun küçü sıcıl kozgut oldu. İmport eksport kurulması tənpunlu şıkı yüzlendi. Köp miktarlıq tavarlarının import miktarı ve bahası tən örlüdü. Birinci aydın 7 ayıca Şincanın import sonmasının eşiş vəziyeti sıcıl küçəydi. İmport sonmasının eşiş sürəti eksportninkidən 20.7% point yuqarı boldu. Taşqı soda import eksport qurulması yanımı əlalaşdı. Tərəqqət texımı tənpunlaşdı. Köp miqdarlıq tavarda importki təminləş bilən ehtiyac callandı. Cəmi 10.787.000 tonu import qılınıb, bulturqı oxşaş məzgildəkidən 33% açdı. Oxşaş məzgildə Şincanın yezi igilik məhsulatlarının import sonması 7 milyard 350 milyon yuan bulub, bulturqı oxşaş məzgildəkidən 60.2% açdı. Maşini elektrik məhsulatlarının import sonması 2 milyard 580 milyon yuan bulub, bulturqı oxşaş məzgildəkidən 225.9% eşib, bütün avtonom rayonun kəsb tərəqqiyatı və bazar təminat ehtiyacına ünümlük kapalat qıldı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansını Münbet Bırak programısını anlayışanlarına karışalımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmurlardı altış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlilerine nəzər sahibimizde, sayahatçılar Şincan yezi kentlilerinin özgeçi cəlibkarlıqıdan asta-asta bəhirlendi digən məzmurlarını dəqiqinlarla sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde 90 nahiyelik katnaş transport idarısının kadri Nurbiye Salam kenti turgan mezgilde Çin kalbi ve Çin hissiyatı bilen ammini gəmdən xalas kıldı digən məzmun dəqiqinlarla buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Cenobi Şincan rayonu yezi iyilik pen texnikisida yenilik yartış merkezinin yopqi etçildi. Tunçı Türkümde Xonan ölküsünün Xınyang şehirge toşuladığan 10 min yeşik höl akşmiş üzüm piçanlı hiyasıdın yolu çıktı qatarlıq uçurlar anladımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sılı Şitin abunçlar terminalı mas kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlalı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo uçuna. Yaz mezgilde Şincan'ın yezdi kent sayayeti sicil canlanıp uzak vakit turup aldırmay huzurlanıp çoğunkur sınaydıgan kent sayayeti yeni moduğa ayrılıp erkaysi caylardaki sayacılarını bəs-bəsli kilişki gelip kıldı. Özgeçi ailevi mihmanxana, yezdi kent kahvehanesi, kol hüner sınaş sarayı, dalalı konuş bazı katarlıklarının künseri köpeşige ergeçip, her kaysi caylarda salkındap sağlamlık boyu kütünüş, modu, istirahat, edebiyat, sənət sayayeti, turalgu katarlık köpkül yeni mənzirlər özlüksüz barlıq gelip, sayacılarını yoldun ötkeç dakika kılıçdının konup aldırmayı sayat kılıç özgertip, yezi kentlerinin özgeçi celip karlıqını çökmeyi kıldırdı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nezer sahibimizde, köpçülükke Şincan yezi kentlerinin özgeçe celip karlıq doğrusu sözle birimiz.
1: Bu yıl 7-ci ayda Cungo Meteorologiya İdarisi 2026-cı yıllık memleket boyunca salkındaş kelimat baylıq xəritisini elan kılgan bulup, Barkül nahiyyəsi yaz pəsildeki otturca temperaturası 24 Celsiya gradustan eşip getməydiğən salkın kelimatqa tayınıp, memleket boyunca 45-50 süpətlik salkındaş rayonu qatarıqa muvaffaqiyyətlik kirgizildi. Şocaydaki salkındaş yezi kent sayahiti sicil kızıp getdi. Barkül nahiyyəsinin Şerinza yezisi Şerinza kentinin Barkül Genlurçuan sayahat mənzir rayonu bilen bolğan aralıqı təxminən 3 kilometr bulup, güzel ekologiyelik muhit, salkın, yekışlıq kelimati, künstri beyi batkan sayahat kəsipalati kişilerinin salkındaş, salkındap ekskursiya kılıp, sağlamlık boyunca kütünüş kızık mənzilgahiga aylandı.
0: Şirinzi Kentli Partiya Komitetinin şujisi Can Bey mundaq dedi. İlgiri sayacılar mənzil rayonuna kılıp bir aylınıplı git etdi. Hazır 7-8 ayda bizden ailevi mihmanxanlardaki konuş nisbiti 80% etrafıda buluvatıdı. Soda yakşı bolğanda öyler daim toşup gitdi. Sayacılarının turuş vaxtı barban sır uzarmaqda. Köplügen sayacılar mənzir ayınıgı kilip, hepti ahırını ötküzdü ya ki 3-4 gün turunu. Yani öy altmobildir mi ba? Öz altmobil edip kilgen sayacılar bu yerde 10 gündün artık durup, yezi kent asta turmuştun çökme huzurluğunudu.
1: Şocayi sayahitinin tedirci canlanışıga geçip, barğın sırı köp kent ahalısı yezi kent sayahitigi katlaştı. Hazır. Şerinza kentine 38 sehra aramgahi ve ailevi mihmanxana barlıq gelip, koy güşi yapmışsı. Soğuk, cevhav qatarlıq qormalar sayahatçiler cezmen yapbaqıdığın özgeçilikige aylandı. Dəl içiliş mezgildeki optop bəres, kışça çeçki bilen soluq yer, otlaq bir-birge hüsün koştu. Mənzara rayonu yana atminiş, vels pitminiş qatarlıq türler bilen təminləb, sayahatçilerini otlaq mənzirsidin qanğıca ozurlandırdı.
0: Eğer Şirinzi kentini salkındaş istirahatını asas kılıdu desek, Qorğas nayısının Lusugun Bazırı Sıgun kenti kaynak turmuş ve avat keyfiyat bilen dağın çıkardı. Sıgun kenti üstü kuduz baylıqı tayınıp, yezi kent sayahitini zor güç bilen terakki kıldırdı. Kent külemde östürülgen üstü kuduz ve azadi yezi kent keyfiyat sebebdin Sıgun kenti üstü kuduz kenti dep ataldı. Hem sayahçılar tarafından yıkımlı kaldı. Huan Huan kenti dep mi ataldı?
1: Sıguan kenti partiya baş yetekçisinin şojesi. Kent ahaliler komitetinin müderi Pen Lin mundaq dedi. Qoyaş nuri parlap ritim astılığa çıkan sayahatçılar kelsala ketküs gelmeydiğen bulup kaldı. İlgiri sayahatçılarının köpüncüsü üstü kutus umum yüzlük içiliş mezgilinin aldı kaydı.

özgüçe kentke aylangan bulup, kentte özgüç ailevi mihmanxanlardan başka yana resim koridori, sapal boyum sen idi. Kahvehana, icadiyet üyü hatarlıklar barlık geldi. Kentin 20 resim, 20 kaynak durmuş bulgan, Şafınzi kentin sen et keyfiyatı, künseri koyuklaştı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançalık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydı kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıga anlık rayı kılın.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2016 yılı cemiyetin kesbi uğurlarına aşkara hizmetçi kadın teklif kıladı. Hazır tizim itiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp biktiş, injinerlik, katarlık, AI, radyo televiziya teknik hizmetler bilen şoğulunuşka iradı bağlan bulsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçları terimini alın. Slushitin torgı dikkat kılın. Biz test kılgan cemiyi 29 iş orundaki 52 hizmet orunu sizden tizim itişinizi kütmekte. Tizim itiş vakti 9 ayının 4. günü geçe devam edilir. Katnışınızı ümit kılınız.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçla. Toksun aylık katnaş transport idarisinin kadiri Nurbiye Salam, kent turgan mezgilde kıskısının süretki eliş arkalık şu cayının özgeci yezi ilgilik mesulatlarını teşvik kılıp, seçiş yollarını kenaytıp, kent ağalarını kırmını aşırıp beyişkiyi tekledi. Şunu bilen bile, Çin kalıp, Çin hissiyat bilen halkını gamdın halas kıldı. Bugünkü kalıs beyiş mahirleri sahipimizi köpçülükke Nurbiye'nin kent turuş ceryandaki iş izlerini sözlep birimiz.
2: Qarsu kenti 90 nahiyasining shabazirga joylashgan bo'lib, bu yerda yil bo'yi temperatura yuqori, shamol ko'p chiqadi. Butun kentdagi 495 oillik kent aholisining kishi beshiga to'g'ri keladigan terilg'u yer 2 mo'g'im yetmaydi. 2014 yildan boshlab 90 nahiyalik qatnash transport idorasining kadri Nurbiya bu yerga kelib, kentda turishliq birinchi shuchi bo'ldi. Dehqan avlodi bo'lish sifati bilan u cheklik yerdan texim zo'r iqtisodiy unumga erishish uchun kent aholilarini yetaklab, teriqchilik fikr yo'lini o'zgartirib, kent aholilarining yezi egilik mahsulotlarining setilish yo'llarini kengaytishiga yordam berish kerakligini cho'nqur tushunadi.
1: Qarisu kentida o'rik, jo'say, qo'g'un, uzumlarining sifati a'lo bo'lsa-mu, lekin to'r sirtida setish yo'llari bir xil bo'lib, mol usul faslida yezigilik mahsulotlari doim setilmay sezib ketardi. Dehqonlarning tarqan ziyolarini ko'rib, Nurbiya suratga tortish va kirishtirishni o'rgandi. Yoz faslidagi 40 necha gradus yuqori temperaturaga qarmay, 35 da manzara tanlaganda doim mevlik daraxt shoxlari tilvitatdi. Üstü beşini çan tuzan besip gitetti. Ecerinin tigi altının digendek Nurbiye süretki alğan kıskısın onun veyşin çemberikki de davamlıq köpeydi. Bunun bilen sayıçlar setveliş zodigerleri bir vasit etizgı kilip seti valdi. Yezigilik mesulatlarının setveliş bağısı zor derecede ösüp dikkalarının kirmi körünerlik açtı. Nurbiye eslep mundaq dedi. Tevallikimizdeki yezikilik mesulatlarının süpte intayın yakışı, ama setiş yolu birlikli bolğaçka, dehkalarının bu meyveler bağları da sesip getirdi. Bu ayvalı karabına ait bir aram bulundum. Hazır tor şunç kolaylık tursa, biz de meşgul süratki tartıp, kıs-kısın işlemeyimiz degen uyğu keldim.
2: Nurbiyanın yardımıda kent ahalisi Enver Burhan'nın üzümden kılgan kremi bir hız katlandı. Bunun üçün o yana alayetten Nurbiyaya levhe soğuğu kılıp, rahmetini bildirdi. Kent ahalisi Enver mundaq dedi.
1: Nurbiye Şuji bizge çoğun yardım kıldı. Netçi yıl ilgiri üzümünü pekat 20 min yuengili sattı alaydıq. Hazır 40 min yuengi sattı alayımız. Nurbiye Şuji biz üçün kentki dehqanlarga yardım kıldı. Onu o pul bersek mi almaydı? Şuna levhe taqdim kılmakçı boldum.
2: Nurbiye təsirlenigen halda mundaq dedi. Bir qetim biz etizga üzüm üzgülü barğanda kent ahalisi Enver toksiklitnin kendin tartıngan halda bir levhani elip mağız sundi. Mən bək ayran kaldım. O rahmetsizge, başqa nersi bersek, almaysız, bu levhani qubul qılın dedi.
1: Kent turgan desepki mezgilde Nurbiye kentki soruş eriklerinin konrap ketkallikini. Suğarganda su pasıldın alıp ekip, su hakkını tekşi çaşkılı bolmay daim kent ahalır arsada talaş tartış körüldü alıqını baykadi. Ziriyetli menbədini tüketiş üçün kent kollektifi 300 milyon kollektif iqtisadi məbləğ acırtıb, özdən yasaş materiali setveleşli qarar kıldı. Kent kadrları, kent ahalları birlikte etizgı tutuşuduğun eriqni remont kıldı. Dəsləbdə Nurgun kent ahalisi bu kuruluş qarta xata düşəncili bolğan idi. Nurbiye başlamçılıq bilən, kent içki komiteti bilən xizmət ətirtinin ətirət başlıqı birləşmə yığını eçib, eriqnin həmmə ailəgi nəbiyyət gözləğən xəliq durmuş kuruluş şikayəlikini səvir çallıq bilən düşəndürüb, kent ahallarını təşəbbüskarlıq bilən kuruluş qatınışqa səpərvər qıldı. Şunda qılıb, 4 kilometr öz təğni remont qılış xizməti tamamlandı. Şundaqla, besilib qalğınığı köp yıl bolğan kent ahallarının qəlbidiki tügün ravallaşdırıldı.
2: Nurbiye mundaq dedi. Mən dəsləbdə bunu bir yaxşı iş dəb qarağan edim. Köpçəliknin həmnisi çoxum xalaydı dəb oylağan edim. Ləkin biz bir nəçə ailini ziyarət qılğandın keyin kent ahalıları nemişqi bizni işlətisilə deyişdi. Mən bu köpçəliknin 75-ə tutuşuduğun eriq bunu özümüzün işləşigə toğru kilidu dedi. Бұл еріқ ясалғандың кейін көпчілік

0: Nın hemmisi hoşal buldu. Östan yasılıp sığırış kolaylaştı. Terikçilik önümü teximu yakşı buldu. Bu hizmetler kent ahalılarının çekirde tebessüm cilvelen durdu.
1: Kent ahalısı Zebigan Xeyli Oğul külüp türüp mundak dedi. Östan yasılıp suya kitizilip kaldı. Bir kıtım suğarganda 70-80 yuan tecgil buludu. Mən bekli hoşal. Meyli yezgilik terhislikki, yezgilik mensuatlarının setiş ya ki maliye macerası bolsun, pekat amının işi bolsula Nurbiye türlük işlerini köyünlüğü büküp geldi. 84 yaşlı kent ahalısı kurban emetini 30 yıl burun nesi kalgan kuruluş poli izcil el bolmağan idi. Vakti uzak, yip uçu mürekkep bolgan tarihtin kip kalgan mesul aldı da Nurbiye mesuliyettin baş tartmayı teşebbüskarlık bilen boğayga teselli verip, köp terep bilen fikir almıştırıp, kayıt mürese kılıp, ahir boğayının yer ömür besilip kalgan kıyın meselesini muhakkiyetlik el kıldı.
0: Nurbiye mundak dedi. Men onunla, tağa, men toğulmağan vaxtımda sizden bu işiniz yüz bergen ikken, ''Mən sizge yardım kılıp bu işini hal kılalamdım yok bilmeymen. Kançılık kılalısam şünçilik tırışıp bakay. Mən izcil sizge emrah bulumen.'' dedim. Hazır babayının könlüdeki tügün mu yeşildi. O bek hoşal buldu.
1: Östan yollarını remont kılıp halk turmuştaki küçük işlerine el kılıştın. Kamera arkalık dihkalarının 5 yeni yolunu eşiği yardım verişkice Nurbiye kent turuşluk birinci şücelik mesuliyeti ve kızgılık bilen çöllükteki yez kentte ama üçün hizmet kılıştın tesirlik cevap kağızını bitip çıktı.

0: hoş geldiniz.
1: Haa, ne mesiniz bu yurda? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı, dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Yakında Abdun Raylık Yezi İgilik Peller Akademiyesi bilen Bayangul'un Oblastlık Halk Hükümeti ortak kurgan Cenab-ı Şincan Rayon Yezi İgilik Pen Teknikisi de Yeni Yaratış Merkezi'nin yubuki Korlu Şehri'de içildi. Abdun Raylık Yezi İgilik Peller Akademiyesi Partiye Grupsu'nun azası Muavin Akademiye Başkı Galip Erşi Monlarını bildirdi. Bu merkezin kuruluşu devletin 15. 5 yıllık plandaki rayon karakterlik pen teknikide yeni yarış aparatı kuruluş ilham veriş doğrusudaki oralaştırmanı istilaştırıştaki mühim tedbir. Şundakla 2026 yıllık merkezin 1. numaralık ölçüdeki yezi ilgilik pen teknikisi de yeni yarış önümünü östürüş telpini emeliyleştirıştaki emeli hareket bulup, Şincan'ın yezi ilgilik pen teknikisi de yeni yarış sistemisinin tarqaq orlaştırış noktasından supulaştırış, sistemlaştırışı karab tip özgertişini tezlet vatkalıqıdan direk verdi. Cenab-ı Şincan rayon Yezi İgilik Pen Teknikisi'nde Yenilik Yarış Merkezi Pen Tetkikat Hemkarlık Boyunca Birleş Endiz Arkılık Yürüştürüş Usulü Kolunulduğun Bulup, Künlük Başkuruşta Bayonlu'nun Oblastlık Yezi İgilik Pen Tetkikat Ornağı Tayınıp Hizmetlerini Kanat Yaydırdı. Bu merkez dikkatli Cenab-ı Şincan'daki açlık, yağ, pakta, kızıl kesip özgeçi bağvençilik, su ticaydıgan yezigilik ve şorluk yerlerini tüzeş, akıl yezi iyilik katarlı noktuluk sahalarına merkezleştirip, noktuluk tecrübe khana ve kuruluş teknikisi tetkit kılıp iç merkezlerini bir tutaş planlayıp uğurlaştırıp, tekniki tetkit kılıp içiş neticelerini aylandırış, ülgü körsütüp umumlaştırış, tekniki mulazmeti bir gevleşken yokur seviyelik, pen teknikide yenilik yarışçısını yokur ölçemde kurup, mevkani Cenab-ı Şincan'a koyulgan Otur Asya'yı yüzlengen rayon yezigilik pen teknikisi de yenilik yarış igizlikini tirişip berpa kılıdı. İhtisaslıklar kuruluş cihette merkez en koşulgan 9 koşulgan bir endisi boyunca yenilik yarış kolektifini teşkilleb kurdu. Yani bir baş mutexassis 9 mukim eza köplügen asasi katlam teknik tayıncısı bilen devlet içindeki yukur seviyelik pen tetkikat mektepleridiki danlık pen tetkikat kolektifine pahalı katlanışıp noktada turup daimlik tetkik kılış ve teknik ceddin itekçilik kılış uzak ünümlük mekanizmini ornutup rayon karakterlik ıksasıklar toplaşkan küçülük magnet meydanını bütün güç bilen berpa kılıdı. Galip mundak dedi. Merkez kesip terakiyatına aldığın korunu koyuş, neticelerini aylandırış, yukur ünümlük buluş, yeşil buluş bilen yukur spetki ten ehmiyet veriş, iç bitiş, ortak behriliş, ortak payda iliş prinsipi de çıntırıp, kesip bu içe sual çıkış, pen tetkikat oranı sualını yeşiş, bazar sualını yeşiştek, yenilik yarış endisini berpa kılıp, Cenab-ı Şincan'ın yezigilik pen teknikisi de nokta şekilde büz şaslıklıştın, bütün rayon hem Türk'ü buluşka, yükselişki türkü buludu.